Var olan her şeye, yaratılışa damgasını vuran ilahi hikmet açısından bakıldığında, kötülüklerin varlığına izin verilmesindeki nihai hikmet ve gaye, insanoğlunun dünya ve ahiretteki maslahatı ve yararıdır. Kelam bilginleri, insanoğlunun yeryüzü şartları içerisinde yaratılışının hikmet ve gayesini şöyle izah eder. Elbette Allah dileseydi bizi yaratmayabilirdi. Ama o, sonsuz rahmetinin ve lütfunun bir gereği olarak bizi dünya ve ahiret nimetlerinden yararlandırmak için yaratmıştır. Bu durumu şöyle açabiliriz kıymetli dostlar. Zatı gereği her türlü yaratma bilgisine sahip olan ve kendisinin iradesi ve kudreti olmadan hiçbir şeyin var olması mümkün olmayan Allah, söz konusu sonsuz bilgisi içerisinde yer alan insan türünün varoluş hikmetlerini ve gayelerini görmüş ve buna göre rahmet ve lütufta bulunarak insanı yaratmıştır. Eğer o bütün olumlu sonuçlarına rağmen bazı riskler taşıması nedeniyle insanı yaratmamış olsaydı, insan yeryüzünde medeniyet ve uygarlık kurma, dahası kendisine yüklenen görevi hakkıyla yerine getirdiği takdirde ahiret yurdundaki sonsuz nimetlerden yararlanma imkanından mahrum kalmış olacaktı. Elbette bu durum sonsuz ilahi rahmet ve cömertliğe aykırı düşerdi. Öyleyse yeryüzünde bizi üzen, acıtan ve ürküten kötülüklerin hepsine, insanoğlunun ilahi rahmetin bir tezahürü olarak ortaya çıkan maslahatı, yararı açısından bakmak gerekir. Örneğin depremler, sonuçları itibarıyla bize zarar veriyor görünebilirler. Ama onlar aynı zamanda yer altındaki değerli madenlerin ve kaynakların yeryüzüne çıkmasına neden oldukları için bize bazı yararlar da sağlarlar. Diğer taraftan Allah bize onların zararlı sonuçlarından korunmak için akıl ve tecrübe gibi imkanlar da vermiştir. İnsanoğlunun bu tür imkanları kullanarak onların zararlarını en aza indirmesi de mümkündür. Bunların hepsinden daha önemlisi, insanlar için söz konusu zararlı sonuçlarla sadece Allah'ın rızasını gözeterek sabır, tahammül ve tevekkülle mücadele ettikleri takdirde sonsuz ahiret hayatında hiçbir surette dünya hayatındakilerle kıyaslanamayacak güzellikte olan nimetleri elde etme fırsatı vardır. Ahlaki kötülükler için de benzer şeyleri söylemek mümkündür. İnsana ahlaki anlamda yetkinleşmesi, kemale ermesi için özgür irade verilmiştir. Ayrıca insanın iradesini doğru tercihlere yöneltebilmesi için akıl, vicdan ve fıtrat gibi sağlam imkan ve kabiliyetleri vardır. Allah bu tür imkanların yanında insanoğluna bir de peygamberler aracılığıyla rehberlikte bulunmuş, böylece onların dünya ve ahiret mutluluğu için ihtiyaç duydukları doğruları, iyilikleri ve güzellikleri yakalamalarına yardımcı olmuştur. İnsan bunların hepsini değerlendirmek suretiyle hem dünya hem de ahiret mutluluğuna ve nimetlerine kavuşabilir. Kıymetli dostlar, bu bağlamda ilahi adaleti savunan düşünürlere yöneltilen en ciddi sorulardan birisi şudur. Allah sonsuz rahmet ve lütuf sahibi olduğuna göre niçin insanların yalnızca iyilikler arasında tercihte bulunmalarını sağlamak suretiyle dünya ve ahiret nimetlerinden yararlanmalarını tercih etmemiştir de onlar için riskli, zor ve meşakkatli olan yolları seçmiştir? Nitekim çocukların öldürülmeleri, tecavüze uğramaları, açlık, kıtlık ve işkence nedeniyle ölümler gibi korkunç kötülüklerin kol gezdiği bir dünyada İnsanoğlu için daima imtihanı kaybetme, dolayısıyla da hem dünya hem de ahiret nimetlerinden mahrum kalma riski vardır. İlahi adaleti savunan düşünürlerin bu ifade ettiğimiz türden sorulara cevabı kısaca şöyledir. Elbette Allah hiçbir kötülüğün ve riskin bulunmadığı bir dünyayı da tasarlayabilir ve yaratabilirdi. Örneğin meleklerin dünyası böyle bir yerdir. Ancak Allah sonsuz rahmetinin ve lütfunun bir gereği olarak melekleri kendi dünyalarının şartları içerisinde faydalandırdığı gibi bizleri de kendi dünyamızın şartları içerisinde yararlandırmayı murat etmiştir. Yeme içme ve barınma ihtiyacı içerisinde olan biyolojik varlıkların dünyasında özgürlük gerçek anlamda iyilikler ve kötülükler

sorumluluklarını kendisine verilen imkanlar içerisinde en iyi şekilde yerine getirebilmenin yollarını aramalıdır. Kur'an'ın kısa ve öz ifadesiyle Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemez ve hiç kimseyi gücünü aşan şeylerden sorumlu tutmaz. Kıymetli dostlar, bu bağlamda ahiret inancı bize şunu öğretiyor. Özgürlüğün dünyada ödenen bedelleri ahirette fazlasıyla telafi edilecektir. Özgürlüğün istismarından kaynaklanan suçlar ve kötülüklerin ise ahirette hesabı sorulacaktır. Zerre kadar yapılan iyiliğin karşılığı görüldüğü gibi, zerre kadar yapılan kötülüğün de karşılığı görülecektir. Vicdansız ve gaddar bir anne tarafından çöp konteynerine atılarak ölüme terk edilen çocuğun hayatı ahiret yurdunda telafi edilecek, söz konusu anne ise yaptığı bu davranışının hesabını verecektir. Ahiret yurdunu inkar edenlerse hayatta kaldıkları için kendilerini şanslı, çöp konteynerine atılan çocuğuysa talihsiz görmektedirler. Onlar açısından söz konusu çocuğun hayatını bir şekilde telafi edecek bir güç ve kudret bulunmadığından, hayat tesadüflerin eline terk edilmiş saçmalıklar yumağından ibarettir. Halbuki aklımız ve vicdanımız hayatın her zerresinin, hiçbir şeyin tesadüfün eline bırakılmadığını, aksine her şeyin hesabının sorulup görüleceğini haykırdığına tanıklık etmektedir. Hiçbir akıl, insaf ve vicdan sahibi ahiret gerçeğini dikkate almadan hayatta kalan birilerinin niçin şanslı, hayatı mahvolanlarınsa niçin şanssız olduğunu izah edemez. Sonuç olarak söylemek gerekirse, Allah'ın sonsuz bilgisine ve yaratıcı kudretine dayanan bu hayatın içerisinde yer alan kötülüklerin varlığı, sadece özgür irade ve manevi yükseliş açısından bakıldığında anlamlı görülebilir. Kötülükler, gerçek anlamda bir özgürlükten söz edebilmek için kaçınılmaz olan unsurlardır. Aynı zamanda onlar, aklın ve özgür iradenin kullanılması durumunda insana manevi yükseliş fırsatı da sunarlar. Bu arada ödenen bedeller ahiret yurdunda telafi edilecek, iyilikler karşılık bulacak, kötülüklerin ise hesabı sorulacaktır. Kısacası, ahiret inancı olmadan kötülük problemini çözmek imkansızdır. Hayvanların çektikleri ıstıraplara gelince, hiçbir akıl, insaf ve vicdan sahibi Allah'tan daha adil ve merhametli olamayacağına göre, en iyisi onların durumunu da Allah'ın adaletine ve rahmetine havale etmektir. Onlar için de en iyi çözümü, ondan başka bulacak kimse yoktur. Kıymetli dostlar, hiçbir aklı selim sahibi, tanık olduğu şeylerin kendi kaderlerini bütünüyle planlayıp programlama aklından, iradesinden ve şuurundan yoksun olduğunu inkar edemez. Evrenin her bir parçası, varlığında bir diğerine muhtaç bir vaziyettedir. O halde, varlığında hiçbir şeye muhtaç olmayan bir yaratıcının varlığına inanmak kaçınılmazdır. Bu yalın gerçeği kabul ettikten sonra kötülüklere izin verilmesinin hikmetiyle ilgili olarak kolaylıkla şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Nasıl ki Allah sonsuz rahmetinin ve lütfunun bir gereği olarak kötülük işleme imkanından yoksun olan melekleri kendi şartları içerisinde yararlandırmayı murad etmişse, bizleri de kendi şartlarımız içerisinde yararlandırmayı murad etmiştir. Bir takım kötülükler ortaya çıkacak diye özgür bir varlık olan insan yaratılmamış olsaydı, o kendisine sunulacak olan hem dünya hem de ahiret nimetlerinden mahrum bırakılmış olurdu. Kısacası kötülükler olacak diye özgür varlıkların yaratılmaması, insanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğu, adalet, rahmet, şefkat, dayanışma, yardımlaşma, sevgi, muhabbet, dostluk gibi yeryüzünde gerçekleşen pek çok hayırdan mahrum kalmak anlamına gelecekti. Halbuki bunların hiçbirisi Allah'ın sonsuz hikmeti ve rahmeti ve lütfuna uygun düşmüyor. Kur'an'a baktığımızda kıymetli dostlar, kötülük olgusunun bugün programımızın içerisinde ana hatlarını çizmeye çalıştığımız çerçeve içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini görürüz. Kur'an'a göre insan her şeyden önce yaratılmışların en şereflisidir. Onu aşağıların aşağısına düşüren, kendisine şeref veren melekelerini çalıştırmak yerine hırslarının ve tutkularının esiri olmasıdır. İnsana akıl, vicdan, fıtrat ve vahiy gibi
kendisini hırsızlığa

0: İnançlarının ve tutkularının esiri olmaktan kurtaracak her türlü imkan verilmiştir. Dolayısıyla insana gücünün üstünde bir yük yüklenmemiştir. Allah kötülüğü insanı denemek için yaratmıştır. Deneme, özgürlüğün kaçınılmaz bir sonucudur. İnsana yakışan, dünya ve ahiretin nimetlerine hak ederek ulaşmaktır. İnsan kendisine yakışanı bırakıp da yakışmayana yönelirse, içerisinde bulunduğu yaratılış kanunlarını değil, kendisini suçlamalıdır. Allah, kötülüklere misliyle, iyiliklere ise kat kat karşılığını verir. Onun rahmeti gazabını geçmiştir. Ahiret yurdunda hiç kimseye en ufak bir haksızlık yapılmayacaktır. Orada tüm mağdurlar ve mazlumlar kayıp olan haklarını fazlasıyla alacaklardır. Buna karşılık despotlar ve zalimlerse hak ettikleri cezayı bulacaklardır. Allah azap etmekte acele etmez. İnsana aklını başına alabileceği bir süre ve fırsat verir. Ölünceye kadar tövbe kapısı açıktır ve Allah içten yapılan bir tövbeyle tüm günahları bağışlar. Zerre miktarı iyilik işleyen de, kötülük işleyen de karşılığını görecektir. Bununla birlikte Allah, adaletinin ve rahmetinin bir gereği olarak şirk hariç tüm günahları tövbe etme fırsatı bulamamış olan dilediği kimseler için bağışlayabilir. Şirk ise yalnızca samimi bir tövbeyle bağışlanır. Kıymetli Diyanet Radyo dostları, bu sözlerimizle beraber bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik. Gelecek programımızda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.

0: Hüsnü Hal.
1: Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu, küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış, göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış, çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş, toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

0: Kimdir bu adam?
1: Abdullah'ın oğlu Muhammed.
0: Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahset.
1: Allah'tan vahiy aldığını söylüyor. Söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
2: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Hani şu gördüğü putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek.
0: Bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim. Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Bunlar uğursuzluk işaretleri.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
0: Aklını tükettiğini, işi yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun?
3: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
4: Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı, sensin mahzun kalplerin sığınağı, senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni, adaletine razı eyle nefsimi, eğrilmekten koru kalbimi, rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Kaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karar

0: Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni.

yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazim, ya Hazim. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara, ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni.

her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, acizimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin. Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi. Hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi,

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı fakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

sonra bir kısa ah. Ne gördüm? Serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

0: şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok. Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
1: Evet, söyledim.
0: Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz?
1: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin.
2: Onu gördüm. Onu işte. Allah'ın Resulünü.
3: Haşim oğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Ram. Onu aç bırakamam.
4: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksin.
4: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
4: Nasıl vurdum ama? Baba. Baba gördün mü nasıl vurduğumu?
3: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
4: Haklısın.
3: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmanı, beklemeyi bilmelisin. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmediğin, o durduğunda durabilmelisin.
4: Kum gibi öyle mi?
3: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Eğer kum tanesi olabilirsen
4: kimse seni göremez ve avlayamaz.
3: Gözlerini iyi aç. Kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 28. cüzdeyiz. ...28. cüzde mücadele, haşr, mümtehine, saf, cuma, münafikun, tegabun, talak ve tahrim surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki surelerin bir kısmı tesbih, yani Allah'ı yücelterek, diğerleri ise Hazreti Peygamber'e hitapla başlamaktadır. 28. cüzdeki temel konulardan ilki hakkın korunmasıdır. İlk sureler olan Mücadele, Haşr, Mümtehine de hakkın korunması için mücadele ve çözüm yolları aktarılmaktadır. Mücadele suresinde zihar yapan kocasından ayrılmaması, boşanmaması gerektiğine dair Hazreti Peygamberle tartışan bir sahabi kadın örneği üzerinden hak arayışı ve hakkın korunması mesajı verilir. Zihar, cahiliye döneminde boşanma sebebi sayılırken İslam döneminde bu olaydan sonra hükmü değişti ve Mücadele suresinde ziharın yemin olduğu açıklandı. Ancak ağır bir yemin olduğu için kefareti de farklıydı. Zihar yapan kişi eşine dönmek isterse 2 ay yani 60 gün peş peşe oruç tutmalı, oruca gücü yetmeyense 60 fakiri sabahlı akşamla doyurmalı, fidye vermelidir. Bunları yerine getirdikten sonra eşine yaklaşabilir. Haşr suresinde Medine'deki ilk toplu Yahudi isyanı ve buna karşı yapılan sefer ve savaş, elde edilen ganimetler ve bunların dağıtılması konuları anlatılmaktadır. Surede Yahudileri kandıran ve ayaklandıran münafıkların mağlubiyet ortaya çıkınca onları yalnız bırakmaları ve yardıma gelmemeleri durumu da şeytanın ahirette kandırdıklarını, yandaşlarını yalnız bırakması ve yardıma gelmemesine benzetilmektedir. Son 3 ayetle de tevhid inancı özetlenmekte ve bu konuda bir bilinç eğitimi verilmektedir. Allah, zatı ve sıfatlarıyla eşsiz ve benzersizdir. En güzel isimler O'na aittir. Daha sonra Mümtehine suresinde hicret eden kadınların durumları anlatılmakta, onların aile ve sosyal hayatla ilgili problemlerine çözümler getirilmekte ve hayatın bir imtihan olduğu mesajı verilmektedir. ...28. cüzde gördüğümüz ikinci konuysa hakta birleşmek konusu. Bu cüzdeki ikinci grup sureler Saf ve Cuma olup söz konusu sureler birlik ve beraberlik mesajları taşımaktadır. Müslümanlara düşmanlarına karşı Allah yolunda birbirlerine duvarlar gibi kenetlenmiş saflar halinde savaşmaları emredilmektedir. Sonra Allah ve Resulünün dinine itaat etmemiz, bu dava için çalışarak Allah'ın ensar kulları olmamız istenmektedir. Sonraki Cuma suresinde de Kur'an'ı okuyup, anlayıp, hayatı ona göre yaşama sorumluluğu anlatılır ve Yahudiler gibi sorumluluktan kaçılmaması gerektiği bize yeniden hatırlatılır. Daha sonra Cuma namazına çağrı, peygamberi dinlemek ve itaat konularıyla sure tamamlanır. Cuma namazı İslam'da birleşmenin sembolüdür. Üçüncü konuya geldiğimizde haktan ayrılmamak başlığını görüyoruz. 28. cüzdeki üçüncü grup surelerse Münafikun, Tegabun, Talak ve Tahrim'dir. Bunların hepsi ayrılık problemleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Münafikun suresinde İslam toplumundan ayrılan ve kendilerini gizleyip Müslüman gösteren kişilere karşı dikkatli olunması mesajı verilmekte, münafıkların önemli vasıfları açıklanarak adeta deşifre edilmektedir. Sure, müminlere önemli tavsiyelerle sona erer. Bundan sonra Tegabun suresinde kıyametteki büyük toplanma gününün, Yevmül Cem'in aslında dünyevi aldanmaların ortaya çıktığı gün, yani Yevmü Tegabun olduğu açıklanır.
dünyada kim Allah'a iman edip güzel salih işler yaparsa, ahirette Allah o kişinin kötülüklerini örter ve onu cennete koyar. Sure, müminlere bazı önemli tavsiyelerle tamamlanır. Mallarınız, eşleriniz ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir. Dikkat edin, dünya sizi aldatmasın. Sonraki Talak suresinde ise boşanma adabı anlatılır. Allah, gereksiz yere boşanan, zevkine düşkün erkek ve kadınları sevmez mesajı verilir. Bu cüzün son suresi ise Tahrim suresidir. Burada Allah Resulüne itaat emredilir ve peygambere eziyet edilmemesi istenir. Özellikle Hazreti Peygamber'in eşlerine dikkatli olmaları emredilir. Çünkü onlar müminlerin anneleridir ve diğer mümin kadınlara da örnek olacak bir hayat yaşamaları gerekir. Bu bağlamda kendilerine tarihte yaşamış iki sariha ve iki kafire, fasıka olan dört kadın örnek verilir. Ya güzel bir hayat yaşayıp Firavun'un karısı Asiye ve İmran'ın kızı Meryem gibi cennetlik olacaksınız, ya da Hazreti Nuh ve Lut'un hanımları gibi cehennemlik olabilirsiniz mesajı verilir. Eşler birbirlerine iyi davranmalı ve müsamahalı olmalılar ki dünya ve ahiretleri cennet olsun. Evet sevgili dinleyiciler, 3 ana başlığı sizlerle buluşturduk. Bir sonraki programda 29. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Sekizinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad semi'allahu.

Mücadele Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı işitiyordu. Çünkü Allah her şeyi işitmekte ve görmektedir. İçinizden karılarına zihar yapanların karıları asla onların anaları değildir. Onların anaları sadece kendilerini doğuran kadınlardır. Gerçek şu ki onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Karılarına zihar yapıp da sonra dediklerinden dönenlerin onlarla temas etmeden önce bir köle azat etmeleri gerekir. Size öğütlenen işte budur. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Buna imkan bulamayan temastan önce peş peşe 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu Allah'a ve Resulüne imanınızı göstermeniz içindir. İşte bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Kafirleri elem veren bir azap beklemektedir. Allah'a ve Resulüne karşı gelenler, daha öncekilerin aşağılandığı gibi aşağılanacaklardır. Halbuki biz apaçık ayetler indirmiştik ve kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yapıp ettiklerini kendilerine haber verecektir. Allah bunları bir bir saymış, onlarsa unutmuşlardır. Allah her şeye tanıktır. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan 3 kişi yoktur ki 4.'leri o olmasın. 5 kişi yoktur ki 6.'ları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o, Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilim sahibi olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı ya veremezsek diye korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapamadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ın gazabına uğramış bir toplulukla işbirliği yapanları görüyorsun değil mi? Bunlar ne sizdendir ne onlardan. Bile bile yalan yere yemin de ederler. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah yolundan saptırdılar. Bu sebeple onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Malları da evlatları da
Allah katında kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak. Onlar cehennemliktir. Orada ebedi olarak kalacaklar. O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah, elbette ben ve elçilerim üstün geleceğim diye yazmıştır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa, sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruhla desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır. Haşr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Allah yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri! Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, onları bu dünyada yine mutlaka başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette ise onları cehennem azabı beklemektedir. Bu onların Allah ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı cephe alırsa bilmeli ki Allah cezalandırmada çok çetindir. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz de kökleri üzerinde ayakta bırakmanız da Allah'ın izniyledir ve bu yoldan çıkmışların burunlarını sürtmesi içindir. Allah'ın onlardan alıp Resulüne fey olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın başka beldeler halkından alıp Resulüne fey olarak verdikleri, Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Servet, içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir. Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. Bu gelirler Allah'ın lütuf ve rızasının peşine düşerek Allah'a ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir. Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler, onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Bunların ardından gelenler de, ey Rabbimiz derler, bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Şu münafıklık edenleri görüyor musun? Ehli kitaptan inkârcı yandaşlarına, şayet siz çıkarılacak olursanız
bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda, aleyhinizde kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer size savaş açılırsa muhakkak yardımınıza koşarız diyorlar. Allah şahittir ki onlar düpedüz yalancıdırlar. Oysa çıkarılsalar asla onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılsa asla yardımlarına koşmazlar. Yardım etmeye kalksalar da muhakkak arkalarını dönüp kaçarlar ve sonunda onlar yardımsız kalırlar. Şu bir gerçek ki yüreklerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duyduklarından daha şiddetlidir. Çünkü onlar anlayışı kıt bir topluluktur. Onların topu birden sizinle ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın. Oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir. Kendilerinden az öncekilerin durumu gibi onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardı ve onları elem veren bir azap beklemektedir. Tıpkı şeytanın durumu gibi. Hani o insana inkar et der. O inkar edince de bilesin ki benim seninle ilgim yok. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Ama ikisinin de akıbeti içinde ebedi kalacakları ateşe girmek olacaktır. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennetliklerdir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir. Üstündür, iradesine sınır yoktur. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda cihad etmek ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmıştır. Onlar sizi bir yakalasalar size düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde yakınlarınız da çocuklarınız da size asla fayda vermeyecek. Allah aranızda hükmünü verecek, yapıp ettiklerinizi Allah görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişkimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır.
Ancak İbrahim'in babasına hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik, dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Şüphe yok ki içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah kadirdir. Allah bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Allah din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa, işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek size geldiklerinde, onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber, siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız, onları kafirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. Onlara, kocalarına harcadıklarını, mehirlerini geri veriniz. Mehirlerini ödediğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Siz harcadığınızı, verdiğiniz mehri isteyin, onlar da harcadıklarını istesinler. Allah'ın hükmü işte budur. Aranızda hükmünü böyle veriyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şayet eşlerinizden biri kafirlere kaçar, böylece tazminat ödemek için sıra size gelmiş olursa, eşleri gitmiş olanlara harcadıklarına denk bir şey verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde, onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinmeyin. Onlar, inkarcıların kabirdekilerden ümit kestikleri gibi, ahiretten ümit kesmişlerdir. Saf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir.

Ey İsrailoğulları! Bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Ey iman edenler! Sizi elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, adın cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Hadi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda havariler, Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Sonra İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkar etmişti. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Cuma Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar sana geldiklerinde, tanıklık ederiz ki sen gerçekten Allah'ın elçisisin derler. Senin hiç kuşkusuz kendi elçisi olduğunu Allah elbette biliyor. Ama Allah tanıklık eder ki münafıklar inandık derken kesinlikle yalan söylemektedirler.

Onlar yeminlerini kalkan edinip Allah yolundan yan çizmişlerdir. Onların yaptıkları ne kadar çirkin. Şöyle ki, onlar sözde inandılar ama gerçekte inkar ettiler. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlayıp kavrayamazlar. Onlara şöyle bir baktığında dış görünüşleri sana iyi bir izlenim verir. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Ama onlar sanki bir yere dayanmış kütükler gibidir. Böyle güvendeymiş gibi görünürler. Her gürültüyü kendilerine yönelik sanırlar. Asıl düşman onlardır. Onlardan korun. Allah kahretsin onları. Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar. Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin dendiğinde başlarını çevirirler ve büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Bağışlanmaları için Allah'a dua etmişsin veya etmemişsin onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Onlar Resulullah'ın yanındakilere geçimlik bir şeyler vermeyin ki etrafından dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ama münafıklar anlamıyorlar. Şöyle diyorlar, hele Medine'ye dönelim, o zaman güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Halbuki asıl güç ve izzet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler, mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da, gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce, size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah eceli gelince, hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Tegabun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih ediyor. Egemenlik O'nundur ve hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Sizi yaratan O'dur. Ama kiminiz inkar, kiminiz iman ediyor. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Allah gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattı. Size şekil verdi, şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş de ancak O'nadır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir. Ve Allah kalplerin derinliklerinde olanı da bilmektedir. Daha önce inkar edip de yaptıklarının cezasını tadanların haberi size ulaşmadı mı? Onlar için elem verici bir azap daha vardır. Çünkü onlara peygamberleri açık kanıtlarla gelmişlerdi de onlar bir beşer mi bizi doğru yola çıkaracak deyip inkar etmişler ve ona sırt çevirmişlerdi. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. İnkarcılar asla diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar. De ki, hayır öyle değil. Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yapıp ettikleriniz size bildirilecek. Bu da Allah'a göre kolaydır. Şu halde Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz vahiy ışığına iman edin. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Toplanma günü için sizi bir araya getireceği zaman, işte o, kayıp ve kazancın kime ait olduğunun ortaya çıkacağı zamandır. Kim Allah'a iman eder, dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliktir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Ne kötü son! Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanır.

dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının, dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunursa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz, O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir, cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir. Talak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah'a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir. Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse, Allah ona yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Gebe olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir. O kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer gebe iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız bu durumda o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa, onu içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. 7 göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin

her şeyi kuşattığını bilesiniz diye onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir. Tahrim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, bunu sana kim haber verdi diye sordu. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tevbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız bilin ki, herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler, melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tevbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin, sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tevbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler. Rabbimiz, nurumuzu artır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bu ne kötü bir sondur. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar ama onlara ihanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı ve kendilerine "Haydi, diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe" dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O, "Rabbim" demişti. "Yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve yaptıklarından kurtar ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar." İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 13 Ekim 2026 Salı. Hicri takvime göre 2 Cemaziyel Evvel 1448. Rumi takvime göre 30 Eylül 1442. Tarihte bugün. Ankara başkent oldu. 1923. İlk güz sonu. Arka sayfa. Günün konusu. Fatır Suresi. İnsanın iman ve inkar ayrımının akıbeti. Fatır Suresi Kur'an-ı Kerim'in 35. suresidir. Mekke'de inmiştir. Surede ilk olarak canlılara rızıklarını verenin, rüzgarları, güneş ve ayı emri altında tutanın Allah olduğuna, kainat eserlerinden hareketle Allah'ın birliğine ve kudretine işaret edilir. İnsanın her açıdan Allah'a muhtaç olduğu söylenir. Daha sonra peygamberlerin sadece bir uyarıcı ve müjdeci olduğu gerçeğini özetleyen nitelikte dini gerçekleri benimseme ve yaşama sorumluluğunun şahsi olduğu ifade edilir. Hiçbir insanın başkasının günahını yüklenemeyeceği hatırlatılır. İnsanların dünyadaki tutum ve davranışları açısından müminler ve kafirler şeklinde iki gruba ayrıldığı ve her grubun ahiretteki hayatları tasvir edilir. Surenin son kısmında da hidayet ve dalalet konusu işlenir. İnsanların gerçeklerden yüz çevirmelerinin kendilerini beğenmek, geçici dünya zevklerine düşkünlük, şeytana uyup kötü işleri güzel görmek gibi sebeplerden kaynaklandığı açıklanır. Hak ve batıl mücadelesinin sonuçlarına da işaret edilir. Bir hadis. Allah'ın eli doludur. Gece gündüz yaptığı cömertçe lütuflar, onun elindekileri tüketmez. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Hadi yeni bir gün.
1: 5 dakika daha lütfen.
0: Okul servisi beklemez ama.
2: Radyoyu açayım mı?
0: Aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
3: Güne başlarken.

0: Sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
5: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
5: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
6: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken. Hazırlayan ve sunan Zahide Ülkü Bakiler.

Efendim merhabalar, yepyeni bir günden tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi ulaştırıyoruz. Bugün 13 Ekim 2026 Salı, güzel bir güne uyanmış olmayı ümit edelim. Türkiye'nin genelinde yağmur var. Sonbahar kendisini iyiden iyiye hissettiriyor. Hafta içerisinde hava yağışlı olarak devam edecek Türkiye'nin pek çok bölgesinde ve ilinde. Bu yağışların tıpkı günümüz için dileyeceğimiz gibi bereket getirmesini niyaz edelim Cenab-ı Hak'tan. Güzel bir gün temenni edelim efendim. Rahmet, bereket dolu bir gün olsun inşallah. Afiyet, saadet, şifa dolu bir gün olsun diyelim. Ve programımıza başlayalım güzel bir eserle. Henüz başlangıçta bize hangi telefonla ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Ardından da şunu söyleyelim. Türkiye ve dünya gündemiyle başlayacağız efendim. Ve hayata dair farklı konularda bugün birbirinden güzel eserler dinlerken seçkileri de sizlerle paylaşmış olacağız. Diyanet Radyo'nun WhatsApp hattı 0533 013 80 90. Güne merhaba diyelim. Sabahın henüz erken bir saatinde, güneş yeni doğmuşken, gün yeni aydınlanıyorken, Ankara'da bu böyle. Muhtemelen batı illerinde hala biraz vakit var. Doğu güne daha da erken merhaba dedi. Biz buradan şu dakika itibariyle Türkiye ve dünyadan sesimizin ulaştığı herkese merhaba diyelim.

Evet efendim, ne güzel söylüyor değil mi eserde? Gönlü muhabbete yurt olanlara, düşmanına bile mert olanlara, fakat öz nefsine sert olanlara, ta canı gönülden sevgiye, dostluğa, güzele selam. Halil İbrahim'ce aç yüreğini, Yunus ol cömertçe saç yüreğini, yarından bugüne ezele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam diyor. Merhamet çiçeği dallar aşkına, kutlu ize hayran çöller aşkına, şefaat kokulu güller aşkına, sevgimize olsun vesile selam, güzeller güzeli Resul'e selam. Biz de salatu selam edelim Efendimiz'e ve programımıza başlayalım. Evet değerli dinleyenler, bugün de Türkiye ve Dünya gündeminden önemli başlıklara bakarak başlayacağız güne başlarken programına. Ve ilk haberimiz haksız kazanç sağlayan bedelini öder başlığını taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede dün 3 saat 20 dakika süren kabine toplantısı sonrasında yaptığı millete sesleniş konuşmasında gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları.

Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunduğu en önemli meselelerden bir tanesi fon meselesiydi. 1 milyon liraya kadar ödemeden bahsetti. Fon meselesinin çözülmesi amacıyla yoğun gayret içindeyiz dedi. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar devam ediyor. 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. 84 kişi tutuklandı. Kanun teklifinin meclisten geçmesiyle birlikte 1 milyon liraya kadar ana para ödemeleri yapılacak. Yatırımcıların büyük bir bölümü ara ödemelerini alacak. Fon Koordinasyon Kurulu kamuoyunu bilgilendirecek. Bizim amacımız kamu kaynakları kullanılmadan sürecin şeffaf şekilde yönetilmesidir. Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Spekülasyon üzerinden haksız kazanç elde eden bedelini ödeyecektir. Ülkemizi sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gerekenleri yapacağız. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getireceğiz. Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara, harama tevessül edenlere sırf siyasi parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir, onlara kol kanat gerebilir, onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir. Biz onlara benzemeyiz, hukukun dışına çıkabiliriz.

aşan suçlarla mücadelenin başarısı ülkeler arasındaki ilişkilerin seviyesiyle doğru orantılıdır. Nerede saklanırsa saklansın, milletin malına ve canına kastedenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, aslında çok önemli bir konuya daha değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kentsel dönüşüme karşı çıkmak bu ülkeye ihanettir dedi. Hatırlarsanız dün programımıza elin bir haberle başlamıştık. Cuma günü İstanbul'da gerçekleşen bir göçükle birlikte 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Dünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya değinerek şunları söyledi. Dört gün önce İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletimizin başı sağ olsun. Bu acı olay kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde birilerinin rantsal dönüşüm diyerek feveran etmesinden artık usandık. Kimsenin buna hakkı yoktur. Kendileri villalarda, lüks sitelerde yaşıyor. Kentsel dönüşüm dediğimiz zaman en çok bunların sesi çıkıyor. Bu umursamazlığa rağmen kentsel dönüşümü hızlandırmakta kararlıyız. Her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yaptık. 2012'den bu yana 1 milyon 298 bin bağımsız bölümün dönüşümünü yaptık. 5 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli yuvalara yerleştirdik dedi ve şu mesajları verdi. Lütfen kentsel dönüşümünde atılacak adımları ertelemeyin. Güvenli bir yuva için bugünden harekete geçin. Hükümetimiz tüm imkanlarıyla İstanbul için gövdesini taşın altına koymuşken siyasi parti fark etmeksizin tüm belediyelerden aynı çabaları göstermelerini istiyoruz. Kentsel dönüşüme karşı çıkmak ihanettir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalardan biri de İşkur'un gençlik programına olan yoğun ilgiye dairdi. 220 bine yakın gencimiz programdan faydalandı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hem deneyim sahibi oldular hem de belli miktarda gelir elde ettiler. Yeni bir adım atıyoruz. 2026-27 program kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Günlük 1375 lira ödeme yapılacak. 14 gün katılım gösteren gençlerimiz 19.250 liraya kadar gelir elde edebilecekler. Programdan 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencimizin faydalanmasını amaçlıyoruz. Biz gençlerimizin eğitimine ve geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz dedim. Efendim, önemli bir konu daha vardı dünkü satır başları arasında, bunu da aktaralım ve eserimizi dinleyelim hep birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan dış siyasete de değindi ve Riyad'a saldırıyı lanetliyoruz dedi. Bölgemizde çatışma alanlarına her gün bir yer ekleniyor. Türkiye bir süredir etrafını çeviren kriz kuşağına rağmen istikrar, güven ve huzur durumunu perçinlemektedir. Anlaşmazlıkların müzakere masasında diplomasi ile olması gerektiğini vurguluyoruz. Husiler tarafından Riyad'da havalimanına hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Türkiye olarak Suudi kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte ortak savunma anlaşmamızın kurumsal temellerini atmakta kararlıyız dedi. Evet, dünden öne çıkan başlıklardan bir tanesi buydu. Zira dün külliyede 3 saat 20 dakika süren bir kabine toplantısı gerçekleşti ve kabinenin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını kamuoyuyla paylaştı. Saatlerimiz 7.16'yı gösteriyor. Diyanet Radyo'dasınız. Güne başlarken programını dinliyorsunuz. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj hattımız. Gelen mesajlarımıza güzel bir eseri dinledikten sonra dönüp bakalım kimler bize nereden günaydın, nereden hayırlı sabahlar demişler. Biz de bu temennilerimizi bütün Türkiye'ye, dünyanın farklı yerlerinden bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize ulaştırıyoruz efendim.

0: Güne Başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Evet efendim, bize WhatsApp hattımız üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Saatlerimiz 7.20'yi gösteriyor Türkiye saati. Biz de bakalım Türkiye'nin farklı bölgelerinden kimler bize nerelerden ulaşmışlar. Eskişehir'den Elif Hanım, selamünaleyküm Zahide Hanım. Hayırlı bereketli sabahlar, bütün dualarınıza yürekten amin diyorum diyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Karşılıklı güzel dileklerde, dualarda buluşalım. Bir diğer dinleyicimiz, hayırlı sabahlar, ben Denizli'den Hilal demiş. Bereketli, rahmet dolu bir gün olsun. Sağ olun Hilal Hanım. Tüm Müslüman ailemine inşallah diyor. Çocuklarıma kahvaltı hazırlarken bana eşlik ettiğiniz için Allah razı olsun. Sıradaki eseri çocuklarıma ve Suriye'de görev yapan canım eşime armağan ediyorum demiş. Biz de Allah kavuştursun diyelim. İnşallah sağ salim evine döner tekrar eşiniz vazifesini tamamladıktan sonra. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen mesajlarımızı aktarıyoruz efendim. Adıyaman'dan dinleyen bir dinleyicimiz hayırlı sabahlar dilemiş. Çok teşekkürler. Sıradaki parçayı ailem için ve Diyanet Radyo dinleyicileri için istiyorum diyor. Güne başlarken sizinle başlamak güzel demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Özellikle dinleyicilerimizden isimlerini ve şehirlerini yazmalarını rica edelim. Kimler bize nereden ulaşıyor, bizi kimler dinliyor? Selamlarını gönderen bir diğer dinleyicimiz yine Isparta'dan ulaşmış. Hayırlı İşler kolay gelsin diyor. Isparta'dan selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Bir diğer dinleyicimiz, İstanbul'da trafikteyiz diyor. Diyanet Radyo sağ olsun onu dinleyerek trafikte seyrettiğini söylemiş. Sıradaki eseri de bütün çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ salim gideceğiniz yerlere ulaşın inşallah. Hayırlı güzel bir sabah olsun. Esselamu aleyküm, hayırlı sabahlar diyor. Aleyküm selam. Manisa'dan Uğur Kafkas Bey ve güzel bir dileğini bizimle paylaşmış. Çok teşekkür ederiz efendim.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, devam ediyoruz programımıza ve Türkiye ve Dünya gündeminden farklı haberleri, başlıkları sizlerle günlük gazetelerden, ulusal gazetelerin sayfalarından aktarıyoruz. Sıradaki haberimiz çiftçileri ilgilendiren bir haber, önemli de bir haber. Zira tarım sigortalarının kapsamı genişletiliyor değerli dinleyenler. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet destekli tarım sigortaları havuzunun yani TARSİM'in kapsamının 2027'de genişletileceğini açıkladı. Buna göre 2027'den itibaren teminat dönemi öncesi yaşanan don hadisesine karşı kapsama alınan ürün sayısı 9'dan 25'e çıkarıldı. Temel sigorta paketine de 16 ürün daha dahil edilerek teminat 25 ürüne yükseltildi. Efendim, iklim krizi ve doğal afetlerin tarım üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Yumaklı, üreticilerin emeklerini güvence altına almak adına sigorta kapsamını her geçen yıl daha da büyüttüklerini vurguladı. Daha önce belli ürünlere uygulanan don hadisesi teminatına mesela kayısı, elma, armut, ayva, şeftali, nektarin, erik, kiraz ve vişne gibi ürünlere uygulanan don hadisesi teminatına yeni ürünler 16 yeni ürün eklendi. Trabzon hurması, dut, nar, alıç, kuşburnu gibi 16 ürün daha eklenerek parsel bazlı verim sigortasının pilot olarak uygulamasına başlandı. Bu uygulama Tekirdağ'dan sonra Şanlıurfa ve Kayseri'de de başlayacak. Bakan Yumaklı, seracılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla sera sigortalarında örtü onarım masrafının 6500 liradan 8500 liraya çıkarıldığını ifade ederek şunları kaydetti. Modernize edilen seralarda poliçe primi üzerinden %5 prim indirimi uygulanacak olup risk inceleme çalışmalarındaki ölçüm toleransı da %15'ten %20'ye yükseltildi. Sosyal destekler kapsamında mevcutta şehit yakınları ve gazilere uygulanan indirim imkanı gazi yakınları için de geçerli hale getirildi. Evet, dünyanın son yıllarda yaşadığı en büyük krizlerden birisi

Malum iklim krizi ve doğal afetler, bunların tarım üzerinde hiç şüphesiz pek çok menfi etkisi oluyor. İşte buna dair önemli bir çalışmaydı, kapsam genişliği. Efendim, kozmetikte 95 üründen 57'si uygunsuz çıktı bir diğer haberimiz. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 2026 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde denetlediği 95 kozmetik üründen 57'si uygunsuz bulundu. Bu ürünlerin 7'si sağlık riski taşırken 50'sinin teknik düzenlemeye aykırı olduğu tespit edildi. Uygunsuz olanlar arasında şampuan, saç kremi, boya, kolonya gibi ürünler yer alıyor. Bu uygunsuzluklar nedeniyle toplam 11 milyon 256 bin lira idari para cezası kesildi. Aynı dönemde el dezenfektanları ve antibakteriyel sıvı sabunlar gibi biyosidal ürünler üzerinde de denetimler yapıldı. Özellikle ruhsatsız ve merdiven altı üretilen ürünlerin hedef aldığı bu denetimlerde denetlenen 27 üründen 11'i uygunsuz, 6'sının da sağlık riski taşıdığı tespit edildi. Ürünlerin piyasadan çekilerek imha edilmesi sağlanırken toplam 2 milyon 491 bin lirada idari para cezası kesildi. Evet, bu konuda uzmanlar uyarıyorlar. Bilhassa değerli dinleyenler, sosyal medya gibi denetimsiz bazı kanallar üzerinden satılan kozmetik ürünlere karşı aman dikkat diyorlar ve kozmetik ürün ihtiyaçlarını mümkünse bilinen yerlerden ve yüz yüze ürünü görerek, arkasında ambalajın arka kısmını okuyarak temin etmenin önemli olduğunu söylüyorlar. Zira kozmetik ürünlerin cazip reklamlarına aldanıp bunu tüketmek maalesef bir sağlık açısından risk getirebilir ve Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki sıkı denetimleri ve caydırıcı cezaları aslında hadiseyi epey rahatlatmış, hafifletmiş olsa da bireysel olarak bizim yapabileceklerimiz de var. Mutlaka bir el sabunu, bir dezenfektan demeyelim, onun arka kısmındaki bölümü okuyalım. Ne kadar güvenli ve ne kadar onaylı, bu insan sağlığı için hakikaten dikkat edilmesi gereken bir mesele ki sabun gibi, dezenfektan gibi, şampuan gibi sık sık kullanılan ürünlerde daha da kritik hale geliyor. Evet efendim, devam ediyoruz programımıza. Gelen mesajlarımız var, onlara şöyle bir göz atalım. Adana'dan dinleyicimiz Sevgi Hanım bize ulaşmış, selamlarını göndermiş. Sevgili Diyanet Radyo, eşim Ahmet, kızlarım Zeynep ve Ahsen, oğlum Ahmet için, Kerem için sıradaki eseri rica ediyorum. Rabbim Gazze'mize ve tüm mazlum diyarlara kurtuluş ve huzur nasip etsin demiş. Amin efendim, inşallah. 0533 013 8090 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp mesaj hattımız.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
4: Değerli dinleyenler, güne başlarken programını sürdürüyoruz Diyanet Radyo'da. Ben Zahide Ülkü Bakiler. Hafta içi her gün 7-9.30 saatleri arasında bu mikrofonda sizlerle birlikteyim efendim. Türkiye ve dünya gündeminin önemli başlıklarına gazetelerden bakmaya devam edeceğiz. Vicdanlı nesiller yetiştiriyoruz. Sıradaki haberimizin başlığı. Milli Eğitim Bakanı Tekin, daha çok okuyan, düşünen, üreten, vicdanını ve insanlığını koruyan nesil yetiştirmek vazifemizdir diyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada Türk medeniyetinin binlerce esere ve değere sahip olduğunu vurgularken şunları dile getirdi. Bunları bugün koruyamazsak bilimsel ve ilmi açıdan kaybettiğimiz ivme ile bunu açıklamamız gerekir. Bilgiye erişmek artık kolaylaştı. Marif modeli bu anlayış doğrultusunda hazırladık. Bugün önemli olan bilgiye ulaşmanın yanı sıra bilgiyi doğru değerlendirmek ve kullanmaktır. İlimde öne geçecek milletlerin herkese aynı kolaylıkla ulaşan cevabı tartabilen, okuduğunu hakkıyla anlayan ve bildiğini yeni meselelerin çözümünde kullanabilen nesiller yetiştirenler olacağına inanıyorum. Yapay zekanın ve ekranların sınırsız malumat sunduğu bir çağda insanı insan yapan vasıfları evlatlarımızın ancak karşılarına saygıyla oturdukları, ilmine ve şahsiyetine hürmet ettikleri öğretmenlerden öğrenebileceklerine inanıyoruz. Eğitimde akademik kazanımların yanı sıra milli ve manevi değerler de önemlidir diyen Bakan Yusuf Tekin konuşmasına şöyle devam ediyor. Daha çok okuyan, daha çok düşünen ve daha çok üreten, bütün bunları yaparken vicdanını ve insanlığını koruyan, milli ve manevi değerlerini kendisine rehber edinen bir nesil yetiştirmeyi, bu sebeple ailelerimizle birlikte okullarımızın da en önemli vazifesi olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin üniversitede nasıl bir eğitim aldığı, mezun olduklarında hangi yetkinliklere sahip olduğu ve üniversitemizin ülkemiz için nasıl bir değer ürettiği bizim için çok önemli diyor Bakan Tekin. Bir diğer habere geçelim. Yine gençleri ilgilendiren bir haber. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, 2026-27 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Buna göre ilk defa bir yüksek öğretim kurumuna girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yüksek öğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışına da öğrenim gören Türk vatandaşları başvuruda bulunabilecekler. Şunu da hatırlatmış olalım. Burs ve kredi başvuruları 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek değerli dinleyenler.

Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

26 Salı ve gelen mesajlarımıza dönelim. Türkiye'nin, dünyanın farklı bölgelerinden dinleyicilerimiz bizlere neler söylemişler. Uzun bir mesaj yazmış Almanya'dan Ahmet Fetih Bey. Diyor ki, Diyanet Radyo'ya ve bu programı dinleyen bütün güzel yüreklere selam olsun Zahide Hanım. Çok teşekkür ederim. Gününüz hayırla, gönlünüz huzurla, eviniz bereketle de olsun. Rabbimizin rahmeti üzerinize, sevgisi kalbinize, merhameti dilinize, huzuru haninize misafir olsun. Her gün Rabbimize biraz daha yakınlaşmaya, bir gönle dokunmaya, bir hayra vesile olmaya fırsat olsun demiş. Çok teşekkür ederiz. Programla ilgili de çok güzel şeyler yazmış. Sağ olun efendim, teveccühünüz. Ülkemizi ve bütün İslam alemini her türlü kötülükten, fitneden, savaştan, zulümden ve felaketten Rabbim muhafaza eylesin. Vatanımızı huzurla, milletimizi birlik ve beraberlikle, gönüllerimizi iman ve muhabbetle daim eylesin. Bayrağımızı göklerde onurla dalgalandırsın, ezanlarımızı susturmasın, camilerimizi cemaatsiz, sofralarımızı bereketsiz, gönüllerimizi umutsuz bırakmasın Rabbim diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Amin diyelim biz de bu güzel dileklere canı gönülden. Diyanet Radyo aracılığıyla gönüllere ulaşan bütün hayırlı sözleri sadaka-i cariye eylesin Rabbim demiş. Amin. Çok teşekkürler. Programı dinleyen her kardeşimizin gönlündeki hayırlı dileklerin kabul olmasını, duaların makbul olmasını ve ömürlerinin bereketli olmasını diliyor. Bir gönle umut olmak bir sadakadır. Bir duaya gönülden amin demek kardeşliktir. Her güne Allah'a güvenerek başlamaksa huzurun en güzel anahtarıdır hatırlatmasında bulunmuş. Almanya'dan selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum diyor Diyanet Radyo'ya Ahmet Fetih Nom. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Biz de buradan Almanya'ya, uzaklarda, gurbette bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlarımızı ulaştıralım.

Evet efendim, diğer dinleyicimiz günaydın. Diyanet Radyo çalışanları, burada puslu bir hava var. Hava yağmurlu ama Diyanet Radyo'yu dinliyoruz, içimiz ısınıyor demiş. Malatya'dan Mehmet Bey, iyi günler diliyorum, gününüz hayır olsun diyor. Çok teşekkür ederiz efendim, çok sağ olun. Selamlarını iletiyor Tekirdağ'dan Enver Bey, sıradaki eseri eşine ve kızlarına istiyor. Tüm Diyanet Radyo dinleyicileri için de istiyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Bir diğer dinleyicimiz isimsiz bir mesaj, hayırlı sabahlar diyor. Çok teşekkürler. Ve şöyle bir mesaj gönder. Dinleyicimiz, neydi insan, bir karanlık görünmez, bir ışık ki tutulmaz diyor ve uzunca bir mesaj yazıyor. Bir yakın ki diyar gibi demiş, günümüz hayır olsun diye bitirmiş mesajını. Amin efendim, çok teşekkür ederiz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj hattımız. Evet, dünden itibaren Türkiye'nin pek çok yerinde Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre yağmur var, devam edecek. Paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgiye göre efendim biz bu hafta Türkiye'de ciddi bir yağışla karşı karşıya kalacağız. Bugün Marmara bölgesinde kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 60 ila 40 ila 60 kilometre saate ulaşacağı tahmin ediliyor. Yurt genelinde yağış devam edecek. Kuzey Ege, Marmara'nın batısıyla Doğu Anadolu'nun iç ve güneydoğu kesimlerinde yağışlar kuvvetlenecek. Çarşamba günü rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına seviyesine çıkacak. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında lodos saatte 50 ila 70 kilometre hızla esecek. Marmara, Batı Akdeniz, Ege'nin batısında yağışlar kuvvetli olacak gibi görünüyor. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü gök gürültülü sağanak neredeyse yurdun tamamında etkili olacak. Bereket getirsin inşallah diyelim. Ve sıcaklar ülke genelinde Perşembe gününden itibaren sonbahar normallerinin altına çekilecek. Haftanın son günü ise yağışlı sistem Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu'nun iç ve doğusu, Karadeniz bölgesiyle Orta ve Doğu Akdeniz'de sürerken Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunu terk edecek. Meteoroloji uzmanları uyarıyorlar. Beklenen ani sıcaklık düşüşü, kuvvetli gök gürültüsü, sağanak ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ani sele, su baskınına, yıldırıma, yerel doğulu yağışına karşı. Ulaşımda bazı aksamalar olabilir. O yüzden mümkün

mertebe biraz trafiği kontrol ederek evden çıkmakta fayda var. Hem vatandaşların hem yetkililerin daha dikkatli ve daha tedbirli olmasına dair bir ikazda bulunmuş meteoroloji yetkilileri. Bereket gelsin, yağmurla birlikte güzellik gelsin efendim. Kış kış gibi güzel, sonbahar sonbahar gibi güzel. Allah bütün mevsimleri yaşamayı nasip ediyor biz bu ülke vatandaşlarına. Biz de bunun için Rabbimize hamd ediyoruz elbette. Ve devam ediyoruz. Saat 9.30'a dek bu mikrofonda olacağız inşallah. Türkiye ve dünya gündeminden farklı başlıkları, hepimizin hayatına dokunan, cümlemizin yaşantısını ilgilendiren kısa kısa kesitleri sizlerle paylaşıyoruz. Hayata dair farklı konuları da İlerleyen dakikalarda aktaracağım inşallah. 0533 013 8090 bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, hatırlatmış olduk hangi telefon numarasıyla bizimle iletişim kurabileceğinizi ve birazdan sizin sesinize kulak vereceğiz inşallah. Diyanet Radyo mikrofonları daima dinleyicilerine açık ve burası sizin radyonuz, sizin sesiniz, sizin sadağınız. Bunları paylaşmak bize düşüyor sadece. Ne güzel ki, çok şükür ki diyelim ve bir diğer haberimizle devam edelim gündeme bakmaya. Diyanethaber.com.tr efendim, hem Türkiye ve dünya gündeminden farklı gelişmeleri aktarıyor Diyanet Haber sitesi, hem de teşkilat haberleri veriyor. Dünyadan Müslümanlara dair farklı haberler aktarılırken hutbeler de burada yayınlanmış oluyor ve pek çok içeriğe ulaşabiliyorsunuz diyanethaber.com.tr sitesinden. Şimdi biz dönüp bir bakalım, birkaç gün önce gündeme gelmişti ve önemli bir açıklamaydı. Sosyal medyada yaş sınırlamasına yönelik bir yönetmelik çıktı ve resmi gazetede yayınlandı. Sosyal medyada yaş sınırlamasını içeren sosyal ağ sağlayıcı tarafından çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve yaş doğrulamaya ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nca hazırlanan yönetmelikte sosyal ağ sağlayıcı tarafından sunulan hizmetlere erişimde yaş doğrulamaya, 15 yaşını doldurmuş çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve ebeveyn kontrol araçlarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcısı 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yine sosyal ağ sağlayıcısı 15 yaşını doldurmuş çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet sunumunda çocuğun yüksek yararıyla fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişim ihtiyaçlarını gözeterek gerekli tedbirleri alacak. Yaş doğrulamada kişisel verilerin korunması esas olacak. Bu önemli bir şey. Kimlik tespiti yerine yalnızca yaş eşiğinin belirlenmesine imkan tanıyan yöntemler kullanılacak. Yaş doğrulama yöntemleri gerçeğe aykırı beyan ve manipülasyon girişimlerine karşı teknik yönden sağlam ve güvenilir bir altyapıya sahip kılınacak. Peki nasıl yapılacak? E-Devlet üzerinden. Yönetmelikte yaş doğrulama standartları belirlenmiş oldu değerli dinleyenler. Buna göre sosyal ağ sağlayıcı hesap oluşturulması aşamasında kullanıcının yaş durumunu E-Devlet kapısı üzerinden yaş doğrulama belirteciyle doğrulayacak. Eğer bu doğrulama neticesinde 15 yaşını doldurmadığı tespit edilirse çocukların hesap açılış talepleri onaylanmayacak. 15 yaş üstü ise çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet esaslarına tabi tutulacak. Ayrıştırılmış hizmet kapsamında bulunan çocuk hesapları varsayılan olarak gizli hesap olacak. Bu hesaplarda canlı yayın açılmasına ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek. Çocuklar sadece takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecekler. Ayrıca diğer kullanıcılar çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini görüntüleyemeyecek. Burada tabii ebeveynlere de bir denetim imkanı gelmiş oluyor. Yeni çıkan yönetmelikle birlikte sosyal ağ sağlayıcılarına ebeveyn denetim araçları sunma zorunluluğu da getiriliyor. Bu kapsamda ebeveynler çocuklarının hesap ayarlarını kontrol edebilecek, kullanım sürelerini sınırlandırabilecek ve ücretli işlemlere izin verebilecekler. 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek yönetmelikle mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanması gerekecek. Yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak değerli dinleyenler. Sosyal medyada yaş sınırlamasını içeren sosyal ağ sağlayıcı tarafından çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve yaş doğrulamaya ilişkin yönetmelik kapsamında. Nereden aktardık bu haberi size? Diyanet.com.tr haber sitesinde.

0: Güne Başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Evet efendim, gelen mesajlarımıza dönelim hemen. Türkiye'nin farklı yerlerinden dinleyicilerimiz bize ulaşmışlar. Önce İstanbul'a merhaba diyelim. Üsküdar'dan İbrahim Ethem ben diyor dinleyenimiz, selamlarını göndermiş. Aleyküm selam. Her sabah okul yolunda babam ve ablamla sizi dinliyoruz. Gazze'deki zulüm artık son bulsun diye dua ediyorum. Amin inşallah. Sıradaki eseri de Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi 7. sınıfta okuyan bütün arkadaşlarım ve öğretmenlerim için istiyorum diyor İbrahim Ethem. Teşekkür ediyor. Biz teşekkür ediyoruz sevgili İbrahim, sana, senin şahsında, bütün yavrularımıza hayırlı güzel bir okul dönemi diliyoruz ve güzel bir gün olsun inşallah. Rabbim zihin açıklığı versin. Bir diğer dinleyicimiz, selamlar, hayırlı sabahlar, okul yolunda sizi dinliyoruz. Sıradaki eseri oğlum Muhammed Ali ve kızım Ayşe için istiyorum diyor. Hay hay. Bir diğer dinleyenimiz, hayırlı sabahlar Zahide Hanım, yayınlarınız çok güzel, sizi her sabah kahvaltımıza ortak ediyoruz. Ben Şarkışna'dan, Sivas Şarkışna'dan Seyhan Hanım bunu yazmış. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Seyhan Hanım. Yıldırım Kur'an kursu için bir eser çalarsanız çok sevinirim. Hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ankara'dan Naci Bey selamlarını göndermiş. Hayırlı sabahlar Diyanet Radyo dinleyenleri. Siz de radyomuza hoş geldiniz Zahide Hanım demiş. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Uzun bir aradan sonra tekrar buradayız. İnşallah hep birlikte güzel zamanlarımız olsun. Günü paylaşalım. Hayatın farklı alanlarını sizlerle bilgi olarak paylaşalım. Karşılıklı mesajlarla da dualarımızı, güzel dileklerimizi, niyazlarımızı paylaşalım efendim. Allah İslam'a ve Müslümanlara yardım etsin diyor dinleyicimiz. Amin. Ülkemizi, milletimizi, ümmeti Muhammed'i afat-ı araziyeden ve afat-ı semaviyeden muhafaza etsin. Amin. Bizlere de dünyada, ahirette iyilik ve güzel güzellikler ihsan etsin. Mazlumları zalimlerin zulmünden muhafaza etsin demiş. Rabbimden bizleri bağışlamasını diliyorum diyor. Amin efendim. Nice yayınlarınız olsun. Yayınlarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun diyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir diğer dinleyicimiz Abdülcelil Bey Kilis'ten ulaşıyor. Selamlarını gönderiyor. Aleyküm selam. Tüm Türkiye'ye ve tüm İslam alemine hayırlı sabahlar diliyorum. Allah bütün Müslümanlara birlik beraberlik nasip etsin. Herkese hayırlı işler, hayırlı çalışmalar, tüm öğrencilerimize iyi dersler olsun demiş. Amin. Sıradaki eseri eşim Zuhal Yılmaz'a ve Diyanet Radyo ailesine hediye ediyorum diyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Hay hay, memnuniyetle diyelim. Bir diğer dinleyicimiz Tekirdağ'dan ulaşmış. Sıradaki eseri kızlarım Kevser ve Kübra için istiyorum diyor. Hay hay efendim, eşi için de istemiş. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler demiş. Çok teşekkür ederim. Ederiz. Kızlarınız isimleriyle, adlarıyla yaşasınlar, güzel yıllar görsünler inşallah. Günaydınlar Zahide Hanım diyor dinleyicimiz. Sabahları sizden dinlediğimiz hikmetli sözler tüm günümüze tesir ediyor. Bir İslam edebiyatı klasiklerinden bir şey istemiş dinleyicimiz. Hay hay efendim, fırsat buldukça inşallah okumaya gayret ediyorum. Bugün sizlerle Türk edebiyatının Abdülhak Şinasi Hisar'ın eserlerinden saatlere dair bir bölümü paylaşacağım inşallah az sonra. Güzel bir eser dinleyelim, devam edelim programımıza. 9.30'a dek mikrofon başındayız inşallah. Neredesiniz efendim? Diyanet Radyo'dasınız ve güne başlarken programını dinliyorsunuz. Diyanet Radyo'yu Türkiye'nin ve dünyanın pek çok yerinden dinleyen dinleyicilerimiz var ve bizleri karasal yayından takip edebiliyorsunuz. Evlerde ya da bulunduğunuz yerlerdeki cihazdan, ama Diyanet Radyo internet sitesi üzerinden de bize ulaşmanız mümkün. Ankara başkentimiz 94.6 frekansından bizi dinliyor. İstanbul 98'den, İzmir 98.8'den.

Evet efendim, şairimiz ne güzel söyledi değil mi? Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır dedi. Meşhur bir şiirimizdir bu. Orhan Şaik Gökyay'ın ilkokuldan itibaren belki pek çok kişinin de ezbere bildiği bu şiir farklı bestekarlar tarafından besteleniyor. Biz de bunlardan güzel bir eseri sizlerle paylaştık, bestelenmiş olan güzel eserlerden bir tanesini. Şimdi dönelim efendim, tekrar gündemimize, hayatımıza, hayatın gündemine dönelim ve aslında önemli bir konuyu şöyle biraz detaylıca bir paylaşalım. Meselemiz nedir? Okula devamsızlık. Henüz dönemin başındayız, haftanın da başındayız. Belki çocuklarımız nispeten biraz daha canlılar ama okula devamsızlık konusu aslında dünyanın hemen her yerindeki öğrencilerde görülen bir durum olsa da biz de zaman zaman evimizde bu meseleyi, hatta bunun yol açtığı sorunları yaşıyor ve nasıl çözeceğimizi düşünmeye gayret ediyoruz muhtemelen. Uzmanların söylediklerine kulak vereceğiz. Fakat şunu hatırlatarak, 2019'da başlayıp 2-3 sene ağırlığını hissettiren pandemiden sonra okula devamsızlık konusu eğitim hayatının bir gündemi haline daha fazla gelmiş gibi görünüyor. Çünkü okula devam konusunda nasıl bir tutum aldığımız, okula gitmeye nasıl bir anlam yüklediğimizle ilişkili mevzular biraz pandemide değişti. Sonra birkaç sene onun tesirini hissettik. Şimdi nispeten daha rahat ve alışmış bir biçimde okula devam ediyoruz ama yine de okula devamsızlık konusunda ısrarcı olan öğrencilerimiz varsa, onların aileleri için, hatta kendisi de dinleyip de okula gitmek istemeyen evlatlarımıza şöyle ufak tefek uzmanların görüşlerinden hazırladığımız bilgileri bir paylaşalım. Bakalım karşımızda nasıl bir tablo var. Efendim, okulu sadece ders işlenen bir yer olarak görüyorsak, birkaç günlük devamsızlığı da kaçırılan dersleri telafi edildiği sürece bu dersler fazla önemsemiyorsak, okula devamsızlık konusu o kadar da ciddi ehemmiyeti haiz bir mesele gibi durmayabilir karşımızda. Halbuki okula devamın çocukların gelişimi ve psikolojik sağlığı açısından çok daha geniş bir anlamı var. Okula devam bugün pek çok eğitim sisteminin çözmeye çalıştığı, aslında dünyaya da baktığımızda uzmanlar böyle söylüyorlar, ciddi bir sorun. Bu değişimin günlük hayattaki karşılıklarını belki birçoğumuz yaşıyoruz. Yani sınavlar bittikten sonra okula gitmemek, dönem sona ermeden birkaç hafta önce kendimizi adeta müsaade ederek kendimizi erkenden tatile çıkmak ya da başka bir zamanda yapılabilecek bir işi, mesela bir diş çekimini veya bir bademcik ameliyatını okul zamanına bırakmak bizim zannettiğimiz kadar nadir görülen bir durum değilmiş. Araştırmalar bunu ortaya koyuyor. Okula devam konusunda daha esnek bir tutum izlemenin önemli sebeplerinden bir tanesi, günümüz için bu çok geçerli. Bizim çocukluğumuzda ebeveynlerimiz böyle bir şey söylemezlerdi. Yani biz onlara gerekçe olarak bunu ifade edemezdik ama kaçırılan ders konularına ulaşmak bugün çok daha kolay olduğu için okula gitme konusunda, devam konusunda yapılan ihmallerden bir tanesi de bu durum işte. Bu kolaylık sebebiyet veriyor. Yani ders notları, ödevler, materyaller dijital ortama aktarıldığı için sıklıkla burada kaçırılan günün nasılsa telafi edilebileceği düşüncesi güçleniyor. Matematikten bir meseleyi, mesela kesirlere bugün başlayacak hocamız ama biz bunu kaçırırsak nasıl olsa internetten herhangi bir sosyal paylaşım sitesinden açıp başka bir hocadan da olsa ben bu konuyu öğrenirim diye düşünebiliyor öğrencilerimiz. Fakat okul sadece bize dersle ilgili alışkanlıkları akademik

ve yaşamayı öğreniyorlar. Arkadaşlık kurmak ve sürdürmek, işbirliği yapmak, anlaşmazlıkları çözmek, diğerinin bakış açısını görebilmek, kendini ifade etmek, kendi istekleriyle grubun ihtiyaçları arasında denge kurabilmek, beklemek, sabretmek, gerektiğinde hoşgörü göstermek, sınır koyabilmek gibi sosyal, duygusal, zihinsel becerilerin önemli bir bölümü okuldaki günlük tecrübelerin içinde gelişiyor. Dolayısıyla bir okul gününün işlevi sadece o gün işlenen derslerle sınırlı değil. Belki böyle bununla bir tutmak çok eksik olur. Ödevi almak, ders notuna ulaşmak, kaçırılan konuyu öğrenmek mümkün olsa da aslında değerli dinleyenler, okulda geçirilen zamanın sağladığı tecrübelerin karşılığını başka bir ortamda bulmak pek o kadar kolay değil. İşte bu yönüyle okul yetişkinlik hayatının küçük ölçekte bir prototipi gibi.

Okullar çocuklarımıza ileride ihtiyaç duyacakları becerileri gelişiminin hızlı oldukları bir dönemde öğretmenlerin ve diğer yetişkinlerin eşliğinde deneyerek geliştirebilecekleri ve sürekliliği olan bir ortam sunuyor. Hatta bu tecrübelerin zaman zaman sosyal ve duygusal bakımdan zorlayıcı olması da gelişimin bir parçası çocuk ruh sağlığı uzmanlarına göre. Okulun çocuğun yetişkinlik hayatına hazırlanmasında kazandırdığı beceriler bir tarafa, bir yandan da bir akademik eğilim var. Bir akademik beceri nosyon ediniyor çocuklarımız. Bu sebeple okula devam yalnızca okul yönetiminin izleyeceği idari bir konu değil. Anne babaların, öğretmenlerin, rehberlik birimlerinin de mutlaka üzerinde durması gereken bir alan. OECD 9 Haziran 2026'da bir rapor yayınladı değerli dinleyenler. Yani geçen sene, bu sene içerisinde geçen dönem okul kapanırken, hatta kapsamlı da bir rapor yayınladı. 250 sayfanın üstünde bir rapordu bu. Önemli mesajlarından bir tanesi şuydu: okula devam sorunu yalnızca kronik bir devamsızlık gibi düşünmemek lazım bu sorunu. Bir eğitim yılının %10'unda okula gitmemek genellikle kronik devamsızlık olarak tanımlanıyor. Yani hayal edelim ne kadar süren bir süre, diyelim ki 8 ay sürüyor. Bunun içerisinde 8 haftalık bir dönem, yani %10'una tekabül eden bir sürede eğer çocuğumuz okula gitmiyorsa bu kronik bir devamsızlık olarak tanımlanıyor. Ancak sadece bununla sınırlı değil, okula geç kalmak, aralıklı olarak devamsızlık yapmak, hatta devamsızlıkların giderek sıklaşması, zaman zaman okula giderken zorlanmak, okula gitmeyi reddetmek de okula devam sorunlarının farklı biçimleri arasında yer alıyor OECD'nin bu raporuna göre. Anne babalar ve okullar açısından dikkat edilmesi gereken nokta da biraz burada düğümleniyor aslında. Tek başına bir geç kalmaya veya bir günlük bir devamsızlığa özel bir anlam yüklemek gerekmeyebilir. Ancak bu geç kalmalar sıklaşıyorsa, çocuk bazı günlerde okula gitmek istemiyorsa veya daha önce düzenli devam eden bir çocuğun devamında belirgin bir değişiklik varsa, mutlaka bu konular üzerinde durulması gerektiğini eğitimcilerimiz, çocuk ruh sağlığı uzmanları tavsiye ediyorlar. Okula devam davranışındaki değişiklikler çünkü çocuğun akademik hayatında, ilişkilerinde, hatta aile yaşamında ve psikolojik sağlığında yaşadığı bir güçlüğün işaretlerinden bir tanesi olabilir. Bu nedenle çocukta okula devam konusu çok ciddi bir mevzu. Dolayısıyla psikolojik sağlıkla okula devam arasındaki bu ilişki, çocukların okuldan neden uzaklaştığı, dijital çağın bu konudaki rolü, bir kez başlayan devam sorununun zaman içinde nasıl seyrettiği gibi konular üzerinde durulmayı, gerektiğinde uzmandan destek yardım almayı hak eden konular. Henüz dönemin başındayken, yani hala bir şeyler kurtarılabilir, kontrol edilebilir durumdayken bu konuya aman dikkat diyelim. Diyanet Radyo WhatsApp hattımız 0533 013 8090. Bir hayli mesajımız birikti. Güzel bir eser dinleyelim. Ardından sesimize kimler?

Efendim biz bal vahdet gülleriyiz, lalü mercan bizdedir diyor sohbeti can bizdedir. Gelmişiz mülki bekadan, aslımız hudur bizim. Biz hakikat erleriyiz, kamil insan bizdedir. Ne güzel söylüyor, sevmişiz canı gönülden çağrı yarı, serveri ol Ebu Bekri Ömer Osman Ali'yi Hayder'i diyor güzel bir eserde. Az önce dinledik bu eserin güftesi Erzincanlı Salih Efendi'ye ait ve bestesini de Aslan Yılmaz yapmış. Ve dönelim mesajlarımıza. Türkiye'nin, dünyanın farklı yerlerinden dinleyicilerimiz bize ulaştılar. Ulaşmayı sürdürüyorlar. İzmir'den Onur Bey, her sabah severek dinliyoruz Zahide Hanım demiş. Çok teşekkürler. Rabbim ümmeti Muhammed'e sağlık, sıhhat, afiyet versin. Herkese hayırlı işler, hayırlı bereketli helalinden kazançlar diliyorum. Rabbim zulüm altında ne kadar Müslüman kardeşimiz varsa onları zulümden kurtarsın demiş. Amin efendim. Dinleyicimiz bizi İzmir'den dinliyor. Yani 98.8 frekansından. Bir diğer dinleyenimiz Düzce'den Haluk Bey selamlarını göndermiş. Sürekli arabamda Diyanet Radyo açık ve sizleri dinliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Programla ilgili bir öneride bulunmuş. Efendim günü, gündemi, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini bu programda sizlerle paylaşıyoruz. Önerileriniz için teşekkür ederim. Düzce bizi nereden, hangi frekanstan dinliyor? Radyoyu açtığınızda 93.4 frekansından, FM bandından Diyanet Radyo'ya ulaşabilirsiniz. Rize'den hayırlı sabahlar dileyen bir dinleyicimiz var. Rize bizi hangi frekansta dinliyor onu da belirtmiş olalım. 105.3 frekansından bizi dinliyor. Dinleyicimiz Zeynep Hanım diyor ki sıradaki eseri tüm Diyanet Radyo dinleyenleri ve çalışanlarına hediye ediyorum. Teşekkür ederiz. Okul yolunda olan bütün öğrencilere Allah kolaylık versin, Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkür ederiz efendim, çok sağ olun. Bir diğer dinleyicimiz Eskişehir'den Zeynep Hanım selamlarını göndermiş. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar diliyor. Rabbim ümmete, aleme sağlık, afiyet, sıhhat versin. Helal kazançlar versin. Allah'a emanetsiniz. Severek takip ediyoruz sizi demiş dinleyenimiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Madem ki frekansları söylemeye başladık, Eskişehir'e de dönelim. Eskişehir Diyanet Radyo'yu 89.6 frekansıyla takip ediyor. Antalya'dan selamlarını gönderen bir dinleyicimiz var. Antalya sabahından, yağmurlu bir Antalya sabahından hayırlı sabahlar demiş dinleyenimiz. Gülsüm, Hümeyra ve Kamil kardeşler okul yolundalar diyor. Teşekkürler. Okul yolunda olan bir diğer dinleyenimiz Isparta'dan bize ulaşmış. Isparta bizi 87.7 frekansıyla dinliyor. Muhammed Fatih ulaşmış. Okul yolunda sizi dinliyorum diyor. Şu an babam da iş yerinde sizi dinliyor. Selamlarımızı gönderiyoruz demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Kocaeli'den Nuran Hanım hayırlı sabahlar dilemiş. Allah'a emanet olun. Allah herkese bütün istediklerini versin. Sizleri çok seviyorum. Sıradaki parçayı önce sizlere, sonra tüm dinleyenlere, eşime, çocuklarıma, torunlarıma armağan ediyorum diyor. Hay hay efendim, memnuniyetle. Bir diğer dinleyicimiz nereden bize ulaşmış hemen bakalım. Bursa Osman Gazi'den Betül. Okul yolundayız Diyanet Radyo'yu ve sizi çok seviyoruz. Buradan okuldaki arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Türkiye'ye şöyle bir baktık. Ah evet, Bursa demişken Bursa frekansımızı da söyleyelim. 106.3. Evet, Diyanet Radyo'yu diyanetradyo.com adresinden dinleyebilirsiniz. Uygulamamızdan dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda bizi karasal olarak da dinleyebiliyorsunuz. Türkiye'nin 81 ilinde. Diyanet Radyo WhatsApp hattı 0533 013 8090.

0: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
4: Güneşe uyan bir saatin kullanıldığı, onun battığı anın tam 12 sayıldığı ve akşam ezanı başladı mı saatlerin 12'ye ayar edildiği zamanlardı. O zamanlar evlerimizde namaz vakitlerini bildiren saatlerin mevkii pek büyüktü. Ekser evlerin sofasında içi beyaz alaturka kadranlı, siyah yelkovanlı, cevizden dolabını yer yer kurtlar yemiş ihtiyar bir kuyruklu saat sallanarak tıpkı bir gönlün yorgunluklarından gelen hırıltılı seslerle işlerdi. Ve güya doğrudan doğruya zamanın geçmesinden çıkan bu hüzünlü ses, eski neşelerin terk etmiş bulunduğu ıssız sofaları bir muvakkithane, bir cami uğultusuyla doldururdu. Bu saatlerin bazıları guguklu olur, saat başı geldi mi latifeye benzeyen bir öten kuş sadası çıkarırlardı. Fakat bu da çok eski bir vakit içinden geldiği belli olduğundan, o geçmiş zamanın şimdikiyle barışmak ister gibi yaptığı bir şakaya benzer, bir hıçkırık kadar gamlı duyulurdu. Ekser evlerin başka odalarında duvara asılmış rakkaslı ve rakamları alaturka bir çalar saat işler ve güya tedavi etmek istediği zamanın içinde, saatleri birer birer damlatılan sayılı ilaç damlaları gibi dökerdi. Ekser evlerin başka odalarında duvara asılmış rakkaslı ve rakamları alafranga bir çalar saat işler ve geçen bütün saatleri daha asri, daha madeni bir sesle birer altın gibi sayardı. Ekser evlerin daha başka odalarında, aynalar önünde, konsollar üstünde, irili ufaklı daha başka bir takım saatler bulunurdu. Bunların bazısı cam kılıflar içinde işler, bunlardan bazısı güya çıktığımız bir merdivenin basamakları olmuş gibi 12 vurunca bizi yükselttiği üst kattan hakim bir sükuta eriştirmiş olurdu. Bunların bazısı da daha ucuz cinstendi. Daha basit saatlerdi. Sanki yumurtlayacak tavukların gıt gıt gıdak demesini haykıran telaşlı ve gürültülü seslerini duyurarak güya daha hamaratlarmış gibi adeta koşarak işlerlerdi. Yine bunların içinde bazısı da ayrıca kurulan bir düğme ile ayar edilmiş oldukları saniyeye geldiler mi? Sanki zamanın altın yumurtasını veriyorlarmış gibi birdenbire bir çığlık koparırlardı. Bunlar da münebbihli saatlerdi. Bazı evlerin diğer odalarında hanımların ötede beride duran küçük cep veya süs saatleri olurdu. Bunların bazısının cevahirle süslenmiş mineli kapakları bulunur. Bazısı broşlar içinde yer alır. Mesela mineden yeşil yapraklar arasında bir altın gül olur veya altın bir fiyonga ortasında sarkan minicik bir küre olurdu. Beylerin ceplerinde yahut masaları üstünde duran iri, çifte kapaklı, kimi alaturka, kimi alafranga saati bildiren ve kimi iki yüzlü olan, bir tarafı ezani saati, diğer tarafı Avrupai saati gösteren hususi saatleri olur ve bütün bu çoğu küçücük delikleri küçücük altın anahtarlarla uzun uzun kurulan cep ve süs saatlerinin daha ince, daha mahrem sesleri de sanki üstlerinden sızar, ceplerden taşar, için için akardı. İşte bunlar hanımların ötede beride duran küçük cep ve süs saatleriydi. Öyle ki bu evlerde inceden inceye tekmil bu saatlerden zayıf bir su sesi gibi hasıl olan gizli bir uğultu, geçen zamanın uğultusu, dikkat olunsa derinden derine sezilecekti. Bu güya eski zaman evlerinin çarpan kalplerinin sesiydi. Evet efendim, Abdülhak Şinasi Hisar önemli bir eseriyle bizleri geçmişe götürdü. Saatlere, daima güneşe uyan bir saatin kullanıldığı vakitlere. Güzel bir eser dinleyelim, ardından dinleyicilerimizden gelen mesajlara kulak verelim. Diyanet Radyo'yu Güne Başlarken programını dinliyorsunuz.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Gelen mesajlarınıza döneceğim değerli dinleyenler ama küçük minicik bir haberi aktarayım. Güzel bir haber zira 61 yıllık terzilik tutkusu ahilik özülü ödülü kazandırdı diyor haberin başlığı. Erzincan'da 61 yıldır terzilik yapan ve bu sene yılın ahisi seçilen 72 yaşındaki Yavuz Altun el emeğiyle diktiği takım elbiseleri geleneksel zanaatleri takım elbiselerle geleneksel zanaatını yaşatıyor. Bir takım elbiseyi 2 haftada tamamlayan Altun, oturup o esere baktığınızda yorgunluğunuzu unutursunuz. Bu zanaati öğrenmek isteyen genç yok diye hayıflanıyor. Evet, inşallah gençlerimiz de bütün bu el emeği, göz nuru, sanatları, zanaatleri devam ettirmek isterler efendim. Ne güzel, insanın mesleğine bu kadar uzun süre adeta ömrünü vakfetmesi, inşallah ona dünyada da ahirette de büyük kazançlar getirsin diyelim. Mesajlarımıza dönelim. Kimler nerelerden ulaşmış? Diyanet Radyo 0533 013 8090 WhatsApp mesaj hattına sahip efendim. Buradan bize güne dair dileklerinizi, dualarınızı iletebiliyorsunuz. Gaziantep'e uzanalım. Selamlarını göndermiş dinleyicimiz. Diyanet Radyo dinleyenlerine sıradaki parçayı istiyorum diyor. Bütün dinleyiciler için gelsin. Selamlar ve dualar demiş dinleyenimiz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Ben Betül, babamla birlikte her sabah okula giderken sizi severek dinliyoruz. İyi yayınlar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum demiş. Çok teşekkürler efendim. Sümeyra öğretmen olduğunu ifade eden dinleyicimiz diyor ki hayırlı sabahlar Zahide Hanım. Güne başlarken programında daha fazla eser dinlemek istiyoruz. İstanbul trafiği başka şekilde çekilmiyor zira Başakşehir'den Bahçeli Evlere doğru gidiyoruz şu anda demiş. Hay hay efendim, memnuniyetle. Ben gün içinde uzun saatler bu program için hazırlanıyorum ama pek çok dinleyicimiz eser de dinlemek istiyorlar. Baş göz üstüne diyelim, seve seve ne demek. Bir diğer dinleyicimiz, selamlar, ben Erzurum'dan Bünyamin Emine, her sabah sizi huzurla dinliyorum. Güne daha pozitif başlıyorum. Sıradaki eseri tüm Erzurumlulara istiyorum demiş. Çalıştığı kuruma da armağan ettiğini söylemiş dinleyicimiz. Hay hay efendim, memnuniyetle sıradaki eserimiz sizlere armağan olmuş olsun. Erzurum bizi hangi frekanstan dinliyordu? Bir hatırlayalım. 89.6. Az önce Gaziantep'ten bir mesaj gelmişti. Gaziantep frekansımız 88. İstanbul'dan dinleyen dinleyicilerimiz 98 frekansından bize kulak verebiliyorlar. Türkiye'nin farklı yerlerinden bizi dinleyen dinleyicilerimiz diyanetradyo.com internet adresinden de kulak verebilirler. Bir diğer dinleyicimiz Kocaeli'nden ulaşmış Abdullah Bey diyor ki selamlar, hayırlı sabahlar, aleyküm selam. Sıradaki eseri annem, babam, abim ve anneannem için istiyoruz. Memnuniyetle sizlere de armağan olmuş olsun. Saatimiz 8.46'yı gösteriyor. Güzel bir eser dinleyelim. Hayata dair farklı konularda paylaşımlar yapalım. Karşılıklı düşünelim, hissedelim, dualaşalım. Belki bunların hayatımıza getireceği ufacık adımları da takip etmiş olalım. Hafta içi her gün 7-9.30 saatleri arasında Diyanet Radyo'da Güne Başlarken programını dinliyorsunuz.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, devam ediyoruz programımıza. Güne başlarken programında günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız bir meseleyi ele alalım derim ben. Yemek videoları izlemek acaba bizim yemek yeme davranışımızı nasıl etkiliyor? Değerli dinleyenler, son aylarda yapılan bir araştırma, sosyal medyada gezinirken gördüğümüz yemek videolarını izleme süremiz arttıkça kontrolsüz ve duygusal yeme eğiliminin çoğaldığını, beden memnuniyetinin ise azaldığını ortaya koymuş. Sosyal medyada karşımıza çıkan yemek videoları, yemek tarifleri, bugün ne yedim şeklindeki paylaşımlar ya da yemek yarışmaları, yani çoğunlukla kısa bir süre için izlediğimizi düşündüğümüz yemekle ilgili içerikler, hem canımızın yemek istemesine hem de yediğimiz zamana ve yemek yeme sebeplerine tesir ediyor. Yapılan çalışmalar, sosyal medyada yemek içerikli videolar izlemenin yeme davranışları üzerinde etkisi olduğunu ortaya koymuş. Yemekle ilgili izlenen sosyal medya içerikleri arasında en çok yemek tarifi videoları geliyor. Bunu restoran ve yemek incelemeleri takip ederken spor ve diyet içerikleri 3. sırada yer alıyor. Son sıradaysa tadım videoları bulunuyor.

sosyal medyada sağlıklı beslenme içerikleri gördüğünde daha sağlıklı yiyecekleri seçme isteğinin arttığını, doğru beslenmeyi zihninden geçirdiğini söyleyen kişiler olsa da uzun süre yeme içme videolarına maruz kalanların yeme davranışlarında bir değişim ortaya çıkıyor. Son dönemde yapılan bir araştırmaya göre günde 2 ila 4 saat, özellikle 4 saatin üzerinde bu tür videolara maruz kalan katılımcılar kontrolsüz yeme, bilişsel kısıtlama ve duygusal yeme puanlarını da bir artış ortaya koyuyorlar ve kişinin beden algısı da 3'te 1 oranında değişiyor. Son yapılan bir çalışma şunu gösteriyor: kadın katılımcılar erkeklere göre duygusal yeme puanında daha yüksekte bir yerde duruyorlar. Beden kitle indeksi arttıkça kendilerine yaklaşımları da farklılaşıyor kadınların. Araştırmaya ayrıca 30 yaş ve üzerindeki kişilerin beslenmelerini daha kontrollü şekilde sürdürmeye çalıştıkları da eklenmiş. Evet, yemek videoları izlemek, sosyal medya üzerine yapılan pek çok araştırmada buna dair bulgular var. Ama son bir araştırmada da bize gösterdi ki bu süre arttıkça bizler daha fazla yeme eğiliminde oluyoruz ve maalesef bu da neticede bir pişmanlık getirebiliyor. Bugün ne yedim videosunu izlerken, yemek tarifine bakarken, yemek yarışmasının karşısında otururken, kısacası yemekle ilgili farklı paylaşımları izlerken mutlaka ayağımız şöyle bir mutfağa doğru kayıyor. Belki canımızın o sırada yemek istediğini fark ediyoruz. Bu da neticede biraz fazla kiloları beraberinde getiriyor. Uzun süreye aman dikkat diyelim yemek yeme konusunda. Ve bir mesajımızı okuyarak programımıza devam edelim. Hayırlı sabahlar, yeni yayın döneminiz hayırlı olsun diyor bir dinleyicimiz. Babamla birlikte sürücü kursu yolundayız. Sıradaki eseri arkadaşım Medine Kaçmaz için istiyorum. Rabbim Filistin'i özgürleştirsin demiş. Amin.

0: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Evet efendim, WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Türkiye'den ve dünyadan bize dinleyen dinleyicilerimiz ulaşıyorlar. Az sonra döneceğim ama dünya ekonomisiyle ilgili bir habere kısaca göz atalım. IMF dünya ekonomisinin bu yıl %3,1 oranında büyümesini öngörüyor değerli dinleyenler. Uluslararası Para Fonu kısa adıyla IMF küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için %3'den %3,1'e çıkardı. Ekim ayında yayınladı raporunu, Dünya Ekonomik Görünüm raporunu ve raporda küresel ekonominin dayanıklılığını yeniden ortaya koydu. Ancak bu dayanıklılığın ülkeler arasında eşit dağılmadığı ve kısa vadede ekonomilerin uyum sağlama imkanlarının daraldığı belirtildi. Orta Doğu'da uzayan savaş ve ticaret gerilimlerinden kaynaklanan baskılara rağmen 2026'nın ilk yarısındaki ekonomik faaliyetlerin beklenenden daha iyi seyrettiği aktarılırken, yapay zekaya yönelik güçlü yatırımların yön verdiği teknoloji döngüsünün talebi destekleyen bir ivme oluşturduğu kaydedildi. Raporda dünya ekonomisinin bu yıl %3

3,1 ve gelecek yıl ise 2027'de %3,4 oranında büyümesinin beklendiği bildirildi. IMF son olarak Temmuz ayındaki tahminlerinde küresel ekonominin 2026'da %3 ve 2027'de 3,4 büyümesini öngörmüştü. Küresel enflasyonun yükselmesi bekleniyor diyor haberimiz. Küresel manşet enflasyonunun büyük ölçüde enerji ve gıda fiyatlarından kaynaklanan geçici artışın etkisiyle 2026'da %4,7'ye yükselmesinin ardından 2027'de 4,1'e gerilemesinin beklendiği ifade edilmiş. Evet efendim, önemli yapay zeka modelleri hem saldırıyı hem savunmayı hızlandırabilir. Finans sektörünün dijitalleşmesi ve birbirine fazla bağlanmasıyla siber saldırıların sistemik risklerin büyüyen bir kaynağı haline geldiği de belirtiliyor IMF'nin raporunda. Ve özellikle siber dayanıklılık, olay bildirimi, kriz hazırlığı ve kritik üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının denetiminin önem kazandığı ifade ediliyor. Korunmaya yönelik politikalar öne çıkıyor. Yüksek kamu borcu, yeniden ortaya çıkan enflasyon baskıları ve artan borçlanma maliyetleri nedeniyle dünyadaki politika yapıcıların olası şoklar karşısında ekonomiyi desteklemek için geçmişe kıyasla daha dar hareket alanına sahip olduğu da bilhassa vurgulanmış IMF'nin yayınlanan raporunda. Devam edelim, eserlerimizi dinleyelim, mesajlarımıza bakalım ama Türkiye'den de minik ve güzel bir haberi paylaşalım ki gençlerimize umut olsun. Üniversiteli, liseli öğrencilerimiz daha bir aşkla, şevkle çalışsınlar efendim. Sinop Üniversitesi öğrencileri Teknofest 2026 kapsamında nükleer tesislerde insan erişiminin riskli olduğu radyoaktif ortamlara ulaşarak uzaktan ve otonom operasyonlar gerçekleştirebilecek robot araçlar tasarladılar. Türkiye son yıllarda mühendislik alanında çok önemli tasarımlara ve yeni ürünlere imza atıyor. Bunlardan bir tanesi de üniversite öğrencilerimizden geldi. Nükleer teknoloji alanında kullanılabilecek iki zırhlı robot araç tasarladılar. Ve bunlar gaz kaçağını tespit edip radyasyon ölçümünde ortam denetimi ve uzaktan müdahale görevlerini yerine getirebiliyorlar. Robotlar aynı zamanda nükleer santrallerin gündelik faaliyetlerinde de kullanılabilecek. Tebrik edelim üniversite öğrencilerimizi. Dünyanın, Türkiye'nin pek çok yerinden güzel haberler geliyor ama Türkiye'mizde yaşanan gelişmeler, eğitim yuvalarımız, bilim yuvalarımızın akademik destekleri öğrencilerimizin daha iyi bir geleceğe hazırlık yapmalarında mutlaka katkı sağlıyor. Güzel bir eser dinleyelim. Saatimiz 9:05 geçiyor. Bugün 13 Ekim 2026 Salı. Diyanet Radyo'da Güne Başlarken programında ben Zahide Ülkü Bakiler'i dinliyorsunuz ve bir dinleyicimizin mesajıyla devam edelim efendim. Tokat'tan ulaşmış Müzeyyen Hanım. Mesajlarımızı ilgiyle okumanızdan dolayı size teşekkür ederim demiş. Çok teşekkürler. Yıllardır radyo dinleyicisi olarak ilk defa Diyanet Radyo'ya mesaj yolluyorum. Sıradaki eseri Zulüm Altında Olan Tüm İslam Alemine Armağan Ediyorum. Hayırlı günler diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Bir diğer dinleyicimiz Ümraniye'den Hasan Aslan. Selamünaleyküm Zahide abla. Yeni yayın dönemindeki Güne Başlarken programı yeni formatıyla çok güzel olmuş diyor. Çok teşekkürler. Gün içerisinde yoğun bir şekilde hazırlanıp ardından program içinde bize aktardığınız konular, bilgiler, hikayeler çok değerli. Kesinlikle programa renk katıyor. Elinize sağlık, var olun, Allah razı olsun demiş. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bandırmadan Erhan Korkmaz'mış az önceki mesajı gönderen dinleyicimiz. Hay hay efendim, biz de kolaylıklar dileklerinize çok teşekkür ediyor, mukabele ediyoruz, devam ediyoruz programımıza. 21 değil, akşam değil, gündüz sabah saatindeyiz. 9:30'a dek mikrofon başındayız inşallah. Dönüşte ne konuşacağız? Dönüşte yine gündelik hayatımızı ilgilendiren bir meseleyi ele alacağız. Efendim, uykusuz bir geceden sonra sizi ne ayıltır? Şöyle küçük bir kestirme mi? Bilimsel araştırmalar bunun biraz tersini söylüyor. Diyor ki spor yapın, enerji sarf edin, ayılmanıza yardımcı olsun.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Önce gelen mesajlarımıza şöyle bir bakalım, kimler nerelerden ulaşmış. Hayırlı yayınlar dilemiş Hanife Hanım, çok teşekkür ederim. Mutfakta sizi dinliyorum. Aileme armağan ediyorum sıradaki eseri diyor. Teşekkür ediyoruz memnuniyetle. Bandırma'dan Erhan Bey diyor ki bizler Zahide Hanım sizin gibi birikim sahibi bir insanın sohbetini dinlemek istiyoruz. Bundan keyif alıyoruz demiş. Çok teşekkür ederim teveccühünüz. Çok sağ olun efendim. Emeğinize sağlık diyor ve kolaylıklar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Antalya'dan bir diğer dinleyicimiz, selamlar, sevgiler, Diyanet Radyo ailem. Ne güzel. Bizi de ailesi olarak tanımlayan dinleyicilerimiz var. Yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Birbirinden güzel programlarla bizlere çok iyi geliyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden demiş. İyi ki varsınız. Allah'ım iş isteyen kullarına helalinden, kolayından hayırlı iş nasip etsin. Evlat özlemiyle yaşayanlara hayırlı evlatlar nasip etsin. Borçlu kullarına borçlarını en kısa zamanda eda edebilecek hayırlı kolay imkanlar nasip etsin. Hasta kullarına şifa ihsan eylesin. Yüreği yorgun mazlum kardeşlerimizi en kısa zamanda selamete ulaştırsın. Vefat eden din kardeşlerimize rahmetiyle muamele etsin. Rabbim kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı kılsın. Bizleri iki cihanda hayırla mükafatlandırsın. Amin demiş dinleyenimiz. Fakat ismini ve şehrini yazmamış. Çok teşekkür ederiz efendim bu güzel dualar için. Biz de canı gönülden amin diyoruz ve dönüyoruz konumuza. Uykusuz bir geceden sonra nasıl ayakta kalabiliriz? Bilim dünyası, ilim alemi yeni bir araştırma ortaya koydu. Ne güzel. İlim devam ettikçe, bilim geliştikçe bizler hayata, insana dair yepyeni şeyler öğreniyoruz ki bizim medeniyetimiz, İslam medeniyeti de ilmin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Değil mi ki Efendimiz ilim Çin'de dahi olsa alınız diyor. Kalem suremiz var. Okuyla başlayan bir ilahi hitaba mazharız. Bu sebeple bilimden, ilimden hiç ayrılmayacağız inşallah. İşte oradan bize aktarılan bilgileri biz de sabah saatlerinde güne başlarken sizlerle paylaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de şu. Yaklaşık 20 dakikalık orta ya da yoğun dereceli bir egzersiz sevgili izleyenler, dinleyenler. 30 saat uykusuz kalmış kişilerin hafızasını korumada 1,5 saat uyumak kadar etkiliymiş. Uykusuz kalan kişiler...

ki öylece bırakıp fazla da bir uykuya dalamıyor. Araştırmalar uykusuz kalma durumunda egzersiz yapan veya kısa bir uyku alan, hani şekerleme diyoruz biz günlük kullanımda, kestirmek diyoruz ya, işte bu katılımcıların oturup vakit geçirenlere kıyasla zihinsel işlevlerinde önemli bir fark olduğunu ortaya koymuş. Bu şu açıdan da çok mühim. Bu aralar havalar öyle güzel ki, hakikaten serin bir hava var. Yağmuru sevenler için de yürümek açısından çok güzel, ideal. Eğer fazla bir yağmur yoksa, buna mani olacak şekilde yağmıyorsa. O kışın güneşinden tansiyonu yükselten havanın çok sıcak olduğu zamanlardansa şimdi yürümek daha eftal. Dolayısıyla uykusuz kaldığınız bir gecenin neticesinde beyin kaydımız egzersizle bizi tekrar yenileyebilir. Kısa uyku beynin kendini şarj etmesine ve yenilemesine yardımcı oluyor. Ancak egzersiz beynin kalan kaynaklarının da daha verimli kullanılmasına destek sağlıyor diyor uzmanlar. Bu sonuçlar özellikle uyku yoksunluğunun yaygın olduğu ve hataların ciddi neticeler doğurabileceği işlerde çalışanlar bakımından çok önemli. Mesela hastane acil servis personelleri, otobüs şoförleri, sağlık görevlileri, vardiyaları sırasında yorgunlukla mücadele etmek zorunda kalan herhangi bir çalışan için egzersiz oldukça faydalı ve yararlanılabilecek bir yöntem. Ancak yine de uzmanların şu sözünü de kulak verip eserimizi dinleyelim. Egzersiz uykunun yerini alamıyor efendim. Sadece yeterli dinlenme imkanı bulamadığımızda zihnimizin daha iyi faaliyet göstermesine yardımcı oluyor.

0: Güne Başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Değerli dinleyenler, programımızı sürdürüyoruz. Çevreye dönelim ve bakalım. Efendim, çevresel atıklar artık şehirlerin madenleri olarak kabul ediliyor. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve doğal kaynak kullanımının azaltılması hedefiyle depozitosu olan ambalajlar doğa uygulaması, Türkiye'de belki pek çok kişinin de iştirak ettiği bir biçimde içerik ambalajlarını toplamaya başlayarak iştirak ettiği biçimde. Şimdi diyelim 1 Temmuz 2026 itibariyle Türkiye genelinde başladı. Bu önemli bir adımdı, çünkü bizler atıkları ayrıştırarak toplamak ve bunları ekonomiye kazandırmak ne kadar önemli biliyoruz bugünün dünyasında. Dünyanın birçok ülkesinde bu konuda ciddi adımlar atılıyor değerli dinleyenler. Zira azalan doğal kaynaklar ve artan jeopolitik riskler karşısında tedbir almak gerekiyor. Mesaj gönderen dinleyicilerimiz var. Sizi mutfakta dinliyorum, kahvaltı hazırlıyorum, çocuklarımı şu anda okula göndermek üzereyim diyen dinleyicilerimiz mutlaka mutfakta zaman geçirirken, sadece hanımefendiler değil, erkekler de, beyefendiler de, çocuklar da pek çok malzeme, ürün tüketiyorlar gün içinde ve bunlar elbette bir atık ortaya çıkmasına vesile oluyor, sebep oluyor. Ve bu atıklar konusunda adeta dünyada bir zihniyet değişimi yaşanıyor. Dünya artık atık yönetimi yerine kaynak yönetimi kavramını kullanıyor. Yani bir cep telefonu sadece elektronik bir atık değil bugün için. İçinde altın var, bakır var, paladyum var, gümüş var ve nadir metaller var. Bu sebeple bazı uluslararası şirketler cep telefonlarını toplamak için kampanyalar yapmaya başladılar. Kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli araç bataryaları lityum, nikel ve kobalt açısından büyük bir kaynak. Aynı şekilde sadece bunlar değil, eski binalar, altyapılar, sanayi tesisleri de geleceğin şehir madenleri olarak görülüyor. Nasıl derseniz, bir geri dönüşüm zihniyetiyle ilgili aslında bu. Yani geri dönüşümü siz çevresel bir zorunluluktan, bir yükümlülükten çıkarıp ekonomik bir fırsat olarak görmeye başladığınızda işin rengi değişiyor. Çevre bilimcilere göre 21. yüzyılın en değerli madenlerinden bazıları yerin altında olanlar değil. Hani biz hep eski dünyada bunu hayal ederiz. Fakat yeni tasavvura göre kullanım ömrünü tamamlamış telefonlar, eski bataryalar, yıkılan binalar, yani bugün çöp dediğimiz birçok şey 21. yüzyılda değerli bir maden gibi kullanılacak. Üretimde geri dönüştürülmüş kaynakları kullanmak ve bu tip kaynakların kullanım oranını artırmak, hem karbon emisyonlarını azaltmak hem ithalata bağımlılığı düşürmek açısından kritik önemde. Özetle çöpler artık değerli. Son olarak bu konuda şunu söyleyelim. Geri dönüştürülmüş içerik kullanımı, ürünlerin izlenebilirliği, onarılabilirlik, yeniden kullanım ve atık yönetimi standartları giderek daha fazla rekabet kriteri haline gelecek dünyada. Dolayısıyla atık yönetimi sadece çevre politikaları açısından değil, sanayi ve ihracat stratejisi bakımından da çok önemli bir yerde duruyor. Bu da bizi çöpleri ayrıştırma konusunda biraz daha bilinçli olmaya sevk ediyor hiç şüphesiz. Anlattığımız meselelerin hem bir büyük resme bakan tarafları var, politikayla ilgili yanları var, ama hem de hemen hepsinin küçük dünyalarımıza, bizim kişisel ufak tefek çabalarımıza bakan yönleri mevcut ki bunu yaptığımız zaman vicdanımız rahat edecek ve biz elbette bu vicdan borcumuzu milletimize, memleketimize karşı

karşı da ödemiş olacağız. Geri dönüşüm önemli, çöpleri ayrıştırmak mühim, çevresel bir yükümlülükten çok gelecekte belki bütün bu atık olarak gördüklerimiz değerli bir maden şeklinde anlaşılacak ve dünyadaki bu iklim krizinin aşılmasında biraz daha önemli bir yönteme de dönüşecek.

0: reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Programın sonuna gelmişken gelen son mesajlarımıza kulak verip ardından tamamlayalım. Selamlarını göndermiş bir dinleyicimiz Ordu Perşembe'den Doktor Recep Güler Gürler Bey. Çok teşekkürler, aleyküm selam diyor ki tüm sağlık çalışanları ve mazlum coğrafyalarla Gazze halkı için sıradaki eseri istiyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz efendim. Bir diğer dinleyicimiz uzun bir dua mesajı göndermişti ve demiş ki daha sonra ilettiği mesajında az önce ismimi yazmayı unuttum. Adım Dilek. Benim gibi ismini mesajlara eklemeyi unutanlar için mümkünse radyomuzun WhatsApp hattına isimlerimizi kaydetseniz olur mu? Dilek Hanım, o kadar çok mesaj geliyor ki inanın eğer bununla o esnada uğraşacak olsa programcı herhalde diğerlerini yapmaya imkan bulamaz. Çok vefakar, tıpkı sizin gibi Diyanet Radyo dinleyicilerimiz var ve ilk defa mesaj yazanlar da var. Herhalde işin içinden çıkması biraz zor olur ama sizin gibi telafi eden mesajları da gönderen ikinci kez merhaba ben şuradan yazıyorum diyen dinleyicilerimiz bizi mutlu ediyor. Çok teşekkür ederiz öneriniz için. İstanbul Bağcılar'dan Cihan Topbaş selamlarını göndermiş. Aleyküm selam, sıradaki eser tüm dinleyen nere gelsin. Selam ve dua ile diyor. Teşekkür ederiz. Denizli'den saygılar diyen bir mesajımız isimsiz şekilde dinleyicimiz bize ulaşmış. Hayırlı sabahlar. Ben de mutfakta sizi dinliyorum. Sesiniz ruhuma çok iyi geliyor. Allah razı olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Ne kadar incesiniz. Çok sağ olun efendim. Bir diğer dinleyicimiz son mesajımıza bakıp veda edelim. Selamlar, hayırlı yayınlar diyor. Aleyküm selam, çok teşekkürler. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz görev yapan jandarma teşkilatımıza ve tüm kahraman güvenlik güçlerimize ithafen bir ilahi rica ediyorum. Diyarbakır'dan selamlar, Adanalıyım diyor ve hayırlı yayınlar iletiyor, dileklerini iletiyor. Tüm dualarımızın onlarla olmasını istiyormuş. Hay hay efendim, memnuniyetle, Allah muhafaza etsin. Rabbim güç kuvvet versin bütün çalışanlara ve aynı zamanda gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize. Bugünlük bizden bu kadar diyeceğiz bu güzel eseri dinlerken. Yarın sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da güne başlarken programında tekrar görüşmek umuduyla efendim. Allah'a ısmarladık.

Gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden Seçkin Ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

189. gün. Faydasız işler. Mala yani. Ayet-i Kerime meali. Müminler anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar. Mü'minun suresi 3. ayet. Hadis-i şerif. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri, mala yani'yi terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Fetva. Paranın değerinde artma veya azalma olması halinde karz, ödünç veya alışveriş sonucu oluşan borçlar nasıl ödenir? Fakihlerin çoğunluğu altına veya gümüşe endeksli olmayan kağıt, madeni ve benzeri itibari para borçlarının misliyle ödenmesi gerektiğini belirtmiş ve bu paraların değerindeki artma veya azalmayı dikkate almamıştır. Ancak Hanefi fakihlerden İmam Ebu Yusuf'a, Maliki alimlerinden Rahuni'ye ve Hanbeli mezhebinde aktarılan bir görüşe göre ise, itibari paraların değerinde artma veya azalma meydana gelmesi durumunda, borcun sabit olduğu tarihteki kıymet esas alınarak ödeme yapılır. Ebu Yusuf'un bu içtihadı, Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş haline gelmiştir. Borca konu olan itibari paralarda bir değer kaybı meydana gelmesi durumunda, borcun sabit olduğu tarihteki değerin esas alınması hakkaniyete daha uygundur. Söz konusu değerin belirlenmesinde öncelikle tarafların karşılıklı rıza ile anlaşmaları tavsiye edilir. Bunun yanında yetkili kurumlarca açıklanan enflasyon oranları da dikkate alınabilir. Hikmetli söz. Bir şeyleri elde edemeyip yoksul kaldığımızda, kayıplara uğradığımızda, elimizde kalan akli ve hissi nimetleri düşünerek zihnimizi kayıplarla meşgul olmaktan uzak tutmalıyız. Çünkü elde kalanları düşünmek musibetler için bir teselli olacaktır. El-Kindi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekle.

0: atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu Spotu.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Sağlıktan, varlıktan, yokluktan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Zenginlik nedir? Kazanç nerededir? Hadi közde köpür Türk kahvelerimizi sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Servetin var mı diye sormuşlar zamanın birinde zenginlerin en zenginine. Eh işte demiş. Ama demişler yeryüzü senin hazineni saklamaya kalkışsa nice dağ devrilmek zorunda kalır. Eh işte demiş yine. O adamın bir de seyisi varmış. Zayıflıktan kemikleri tane tane sayılırmış. Ah ki garibin garibi, yoksulun yoksuluymuş. Servetin var mı demişler gülerek, ooo demiş neşeyle. Nasıl yani demişler ciddileşip. Yahu sağlıklıyım ya, bundan hala servet var mı ola diyivermiş hünerle. Dünyada ne elde edersen et, vakit nehirler gibi aktıkça unutursun. Ünvan, güç, para, güzellik, hepsini terazinin bir gözüne, beden ve ruh sağlığının en temel zenginlik oluşunuysa diğer gözüne koy. Anla ki en köklü yaşam felsefesi geriye kalan her şeyi hükümsüz kılacaktır. Sağlık elden uçmuşsa altın

0: Dan saraylar çer çöpten örtülü kafese döner, ne fayda? Ağrı sancı bir nefes başka bir şey düşünmene izin vermez. İnsan hep dahasını ister. Bir zirveye ulaşsa etrafta yenisi yok mu diye dört döner gözler. Oysa sızıyı dindiren değildir ki bunlar. Gümüş tabakta ikram edilen eşsiz lezzetteki yemekler hasta yatağının önüne serilse zehre döner. İpek yastık ağrıyan başa taş kesilir. Bil ki sabah ağrısız uyandınsa, zihninin derinliklerini sakinleştiren bir yürüyüşe çıkabildinse, kış günlerinde sıcacık bir kase çorbayı ağız tadıyla içtinse, sıhhat cevherin parlar. Sağlığını yitiren insanın iyileşmek için harcadığı emek, dünyadaki en acı döngü olsa gerek. Can sağlığının kıymetini bilen, hırs köleliğinden çoktan azat olmuştur elbet. Yeryüzünde gördüğün her şeyi sağlıklıysan mana kazanır. Kalbinin atışlarına kulak ver. Bırak sırtında taşıyıp durduğun dünya yükünü. Hafifle. Özü gör. Gönle diyecek sözü gör. Duanın hikmetine sarıl. Sakin yaşa. Az ve öz beslen. Sağlık kalkıp gitmişse bedenden, artık hiçbir zenginlik kök salamaz. Çiçeklenemez bahçeler. Hücrelerini gezen bir nefestir yaşamak dedikleri. Sağlık ve huzur bu saltanatın sarsılmaz iki burcudur. İşte böyle iki gözüm torun. Yaz bir kenara. Sağlık varlıktan yeğdir.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her gün saat 10.30'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 13 Ekim 2026 Salı. Hicri takvime göre 2 Cemaziyel Evvel 1448. Rumi takvime göre 30 Eylül 1442. Tarihte bugün. Ankara başkent oldu. 1923. İlk güz sonu. Arka sayfa. Günün konusu. Fatır Suresi. İnsanın iman ve inkar ayrımının akıbeti. Fatır Suresi Kur'an-ı Kerim'in 35. suresidir. Mekke'de inmiştir. Surede ilk olarak canlılara rızıklarını verenin, rüzgarları, güneş ve ayı emri altında tutanın Allah olduğuna, kainat eserlerinden hareketle Allah'ın birliğine ve kudretine işaret edilir. İnsanın her açıdan Allah'a muhtaç olduğu söylenir. Daha sonra peygamberlerin sadece bir uyarıcı ve müjdeci olduğu gerçeğini özetleyen nitelikte dini gerçekleri benimseme ve yaşama sorumluluğunun şahsi olduğu ifade edilir. Hiçbir insanın

0: başkasının günahını yüklenemeyeceği hatırlatılır. İnsanların dünyadaki tutum ve davranışları açısından müminler ve kafirler şeklinde iki gruba ayrıldığı ve her grubun ahiretteki hayatları tasvir edilir. Surenin son kısmında da hidayet ve dalalet konusu işlenir. İnsanların gerçeklerden yüz çevirmelerinin kendilerini beğenmek, geçici dünya zevklerine düşkünlük, şeytana uyup kötü işleri güzel görmek gibi sebeplerden kaynaklandığı açıklanır. Hak ve batıl mücadelesinin sonuçlarına da işaret edilir. Bir hadis. Allah'ın eli doludur. Gece gündüz yaptığı cömertçe lütuflar, onun elindekileri tüketmez. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Burada bizim dinimize sayıp söven Muhammed taraftarlarının başka bir ülkede sahiplenilmesi bizim için büyük bir itibar kaybı.
2: İleriye yönelik de bir tehlike. Bu onların güçlenmesi demek.
3: Bizi rahat bırakmayacaklar.
4: Dertleri nedir? Mekke'de huzur vermediler. Yurdumuzu, evimizi, barkımızı bırakıp buraya geldik. Ardımızda gözü yaşlı analar babalar bıraktık. Ne istiyorlar bizden?
3: Bizi teslim etmelerini isteyecekler Ümmü Seleme.
5: Efendim, onlar bizim ülkemizden kaçan isyancılar.
1: Arabistan'da isyan mı var? Neden haberim olmadı?
6: Peki biz haksız yere birinin kanını mı döktük ki kan bedeli olarak iade edilelim?
5: Hayır, böyle bir şey yapmadılar.
6: Ey hükümdar, senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk.
1: Korkmayın, haksızlığa uğramayacaksınız. Yüce Tanrı'nın kullarına adaletsiz davranmaktan ona sığınırım. Şimdi yaklaş ve bana peygamberinin söylediklerini anlat.
0: 16. Bölüm.
7: Habeşistan Kralı Necaşi, ülkesine hicret eden Müslümanların sözcüsü Hazreti Cafer'i dikkatle dinliyor ve bu yeni dinin kendi mensup olduğu dinin devamı olduğunu düşünüyordu. Hristiyanlıkta müjdelenen son peygamber bu zat olabilir miydi? Necaşi, Hazreti Cafer'den ilahi kelamı dinlemek istemişti. Bu sırada Mekke müşriklerinin sözcüsü Amr ise elindeki son kozu kullanmak istedi.
5: Bunlar sadece bizim dinimizi değil, sizinkini de dillerine dolamışlar. İsa Mesih'in Tanrı olmadığını, sıradan bir insan olduğunu söylerler. Sizin onu Tanrı edinmekle sapkınlığa düştüğünüzü de.
7: Necaşi'nin ve yanındaki rahiplerin bakışları Hazreti Cafer'e çevrildi.
1: Bu hususta ne diyeceksin Cafer?
7: Hazreti Cafer güzel sesiyle ağır ağır, tane tane Meryem suresini okumaya başladı.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, kitapta Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve onlarla arasında bir perde gelmişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir, dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım, dedi. Bunun üzerine Cebrail, ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler, ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem, çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz dediler. Bebek şöyle konuştu: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı. Ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da oluverir. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur."
7: Necaşi ve rahipleri büyük bir dikkatle dinliyorlardı. Hazreti Cafer susmasa saatlerce dinleyebilirlerdi.
8: "Bu ne tatlı, ne güzel kelamdır Cafer. Bize bunlar çokça oku."
7: Hazreti Cafer Kehf suresinden de bir bölüm okudu. Necaşi'nin gözleri yaşardı. Kendini tutamayarak şöyle dedi:
8: "Vallahi bu aynı kaynaktan fışkıran bir nurdur. İsa ve Musa'nın beslendiği kaynak."
9: "Ama efendim..."
8: "Ey Amr, gidin artık buradan. Vallahi ne onları size teslim ederim, ne de başlarına bir kötülük gelmesine müsaade ederim. Onlar bana sığınmışlar, benim himayemdedirler. Sizler, ey Cafer'in arkadaşları, yanından geldiğiniz zat büyük bir insandır. Onun özellikleri İncil'de yazar. Onu Meryem oğlu İsa da müjdelemişti. Vallahi o ülkemde olsaydı onu başıma tac ederdim. Sizler ülkemde her türlü tecavüzden ve saldırıdan korunmuş olarak yaşayacaksınız. Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Size kötülük eden helak olur. Kureyş elçilerinin getirdikleri hediyeleri atlarına geri yükleyin." "Sana gelince Amr, beni hediyelerle kandıramayacağını bilmeliydin. Bu bir daha tekrarlanırsa aramızdaki dostluğu kaybedersin."
7: Kureyş elçileri Necaşi'nin yanından suçlu suçlu ayrılırken, Müslümanlar rahatlık içinde yaşayacakları bir beldeye kavuşmanın heyecanı içindeydiler. Mekke müşrikleri gönderdikleri elçilerin eli boş dönmesine çok öfkelendiler. Üstelik müminler orada istedikleri gibi yaşama özgürlüğüne kavuşmuşlardı. Kendi aralarında bu durumu konuşuyorlardı.
1: "Ey Amr, nasıl olur da bu işi başaramazsın? Necaşi seni severdi. Bir iki güzel sözle, şiirlerinden birkaçıyla ikna edemedin mi onu?"
9: "Cafer beni bastırdı. Okuduğu şeylerle büyüledi Necaşi'yi."
2: "Saçmalama. Ne büyüsü, ne sihri. Biz onu insanları Muhammed'den uzak tutmak için söylüyoruz. Elime yüzüme bulaştırdım. Beceriksizin tekiyim demiyorsun da."
9: "Ey Ebul Hakem, sana neden Ebu Cehil dediklerini anlıyorum. Her hareketinden cahillik akıyor."
2: "Sen, beceriksiz şair. Bana dil uzatmadan önceki kere düşün. Yoksa kılıcımla öğretirim sana saygılı olmayı."
1: "Kesin tartışmayı. Sizinle mi uğraşacağız? Kendinize gelin. Muhammed dert olarak yeter bize. Asıl problemimiz bu. Buna odaklanın."
10: "Ona ilahlarımıza dil uzatmamasını söyleyelim son kez. O bizim ilahlarımıza sövmesin, biz onunkine sövmeyelim. Hatta kabul ederse o bizimkileri kabul etsin, biz onunkini. Bir sürü tanrı içinde bir fazlası düzeni bozmaz."
1: "Buna ikna edebilir miyiz onu?"
10: Keyfi bilir. Bu son uzlaşma teklifimiz. Kabul etmezse daha sert tedbirlere başvururuz."
1: "Deneyelim ve ne olacağını görelim."
7: Ebu Süfyan peygamberimizi ikna etmek ümidiyle yanına gelmişti.
1: "Ey Muhammed, sana son bir teklifle geldik. Bunu kabul edersen aramızdaki akrabalık bağını koparmamış ve bu husumete son vermiş olacaksın.
7: Peygamberimiz bu teklifin aralarındaki husumeti bitireceğini düşünerek heyecanlanmıştı. Ancak Ebu Süfyan'ın teklifi akıl alır gibi değildi.
1: Gel biz senin dinine uyalım, sen de bizim dinimize uy. Bir sene sen bizim ilahlarımıza tap, bir sene de biz senin ilahına tapalım. Eğer senin getirdiğin bizimkilerden daha hayırlıysa, biz de sana bu konuda ortak olmuş ve ondan nasibimizi almış oluruz.
7: Peygamberimizin bir cevap vermesine fırsat kalmadan Kafirun suresi nazil oldu. Bu ayetlerde şöyle deniliyordu. De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Ben de sizin ibadet ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. İlahi hitabın sertleşmesi inkarcıları daha da kızdırmıştı. İman etmeyenleri azapla uyaran ayetlerin ard arda gelişi onların kinini arttırıyordu. Bu duruma bir son vermeye karar verdiler. Mekke müşriklerinin baskılarından kurtulmak isteyenlerden biri de Hazreti Ebu Bekir'di. Peygamberimizden izin alarak Habeşistan'a gitmek üzere yola çıktı. 5 gün sonra konakladığı mekanda kendisini tanıyan Ehabiş kabilesinin lideri, onun bu hareketinin yanlış olduğuna Hazreti Ebu Bekir'i ikna etmeye çalışıyordu.
11: Sen Ebu Bekir'sin, kavminin en şerefli, en asil insanısın. Cömertliğinle tanınırsın, herkese yardım edersin. Bu özelliklere sahipken neden yerini yurdunu terk etmek zorunda kalasın ki?
12: Durum bildiğin gibi değil. Esirlere ve fakirlere etmedikleri eziyet kalmadı. Resulullah'ın çektiklerine gelince ona dilim varmıyor. Bize de hayatı zindan

0: ediyorlar. Habeşistan'da adil bir kral var. Bir grup arkadaşımız oraya sığındı. Ben de oraya hicretten başka çare göremedim.
1: Olmaz öyle şey. Seni ben korumam altına alayım. Benim emanımı alırsan sana zarar veremezler. Memleketine dön.
0: Zaten memleketini terk edenler güvenliklerini sağlayan biri olmadıkça geri dönemezler. Ben artık birinin emanını almadan dönemem Mekke'ye.
1: Birlikte gidelim Mekke'ye. Ben seni koruyacağımı ilan ederim.
2: Kabile lideri İbni Dain'le yanında Hazreti Ebubekir olduğu halde Kabe'ye geldi. Kureyş liderleri ona hürmet ederdi. Onları selamladıktan sonra şöyle dedi.
1: Dün bizim diyarımıza eski bir dostum uğradı. Memleketini terk edip hicret etmekte olduğunu öğrendim. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü kabilesi içinde en zarif, en nazik, en cömert insan odur. Böyle bir insan nasıl olur da yurdunu terk etmek zorunda kalır?
3: Kimden bahsediyorsun?
1: Ebubekir'den. Nasıl olur da onu yurdunuzdan çıkmaya zorlarsınız?
3: Bizim kimseyi zorladığımız yok. Kendi kendine burayı terk etmiş.
1: Yaşama imkanı bırakmamışsınız ki. Siz yoksulu görüp gözeten, aciz ve düşkünlerin yükünü hafifleten, musibet zamanlarında halka yardımcı olan Ebubekir gibi bir adamı nasıl bu hale düşürürsünüz?
3: O bunu kendi seçti. Aramızdan zayıfları ayarttı, din değiştirdiler. Efendilerine isyan eden köleleri azat ederek benzerlerini yüreklendirdi. Tanrılarımıza dil uzattı. Bulduğu bela az bile.
1: Ben onu bunu bilmem. Kanınızdan olan birine sahip çıkmamak size yakışmaz. Ebubekir'in koruyuculuğunu üzerime alıyorum. Ey Mekke halkı! Şu andan itibaren Ebubekir'e eman veriyorum. Ehabiş kabilesi onun arkasındadır. Onu rahatsız eden bizi rahatsız etmiş olur. Ona dil uzatan bize dil uzatmış olur. Duyanlar duymayanlara bildirsin.
2: Hazreti Ebubekir bu eman sayesinde evine döndü. O ibadet etmekten büyük bir zevk alır, Kur'an okuduğu zaman tilavetini dinlemeye doyum olmazdı. O ayetleri okurken ağlar, dinleyenler de bu güzel ve içli okuyuşun tesiriyle mest olurlardı. Hazreti Ebubekir'in kendi evinin bahçesinde namaz kılıp Kur'an okuduğu bir köşesi vardı. Müşriklerin kadınları ve çocukları onun okuyuşunu dinlemek üzere bahçenin dışında toplanır olmuşlardı. Bu, müşriklerin harekete geçmesi için yeterli bir sebepti.

0: Şu adamın icabına bakmak lazım. Köleler bitti. Şimdi de çoluk çocuğumuzu etkileyecek.
1: Ne oldu yine? Kimden bahsediyorsun?
0: Ebu Bekir'den tabii ki. Bahçesinde Muhammed'den öğrendiği kelimeleri fısıldarken... senin benim çocuklarımız, eşlerimiz onu dinlemek için üst üste yığılıyor. Hayran hayran onu dinliyorlar.
1: O büyük bir problem değil. Emanını kaldırtırız, olur biter.
0: Nasıl yapacaksın bunu? İbni Dahin'le onu himayesine aldığını herkese duyurmadı mı?
1: Evet, şimdi ona haber göndereceksin. İyi dinle beni.
2: Hoş geldin. Safalar getirdin.
3: Hoş bulduk Ebu Bekir.
2: Hayırdır, hangi rüzgar attı seni buralara İbni Dahin'le?
3: Pek hayır değil Ebu Bekir. Ebu Süfyan bana haber gönderdi. Biliyorsun ben senin dinine girmedim. Ama sana olan sevgim ve saygımdan zarar görmeni de istemedim. Bahçende bir takım şeyler okuyormuşsun. Kadınlar ve çocuklar seni dinlemek için toplanıyorlarmış. Ebu Süfyan ve arkadaşları senin ailelerini etkilediğini düşünüyorlar. Buna bir son vermeni istiyorlar.
2: Sen de bana verdiğin emandan dolayı zahmet çekiyorsun değil mi?
3: Sana bir zarar vermelerini istemem.
2: Ben de senin mağdur olmanı istemem. Emanını sana iade ediyorum İbni Dahin'le. Bana koruyucu olarak Allah yeter. Ben onun himayesinden hoşnudum. Birazdan müşriklerin yanına gider... artık senin benim koruyucum olmadığını ilan ederim.
4: Hazreti Ebu Bekir gibi itibarlı ve varlıklı insanlar bile... müşriklerin gazabından emin olamaz hale gelmişti.

0: Zayıf Müslümanların yaşamları gittikçe zorlaşıyordu. Her tabakadan Müslümana hayatı dar etmek için yeni planlar yapılıyordu.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Alem içrə bana hiç yar kalmadı. Benden terk eyledim, gördüm ki ağ yar kalmadı. Ben sanırdım alem içrə bana hiç yar kalmadı. Benden terk eyledim, gördüm ki ağ yar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı.

Dinler didil, bilmezem n'oldu kesildi, ah ile zar kalmadı. Gece gündüz zar-u efgan eyleyip inler didil, bilmezem n'oldu kesildi, ah ile zar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde fon soruşturması vardı. 282 kişi için hukuki işlem yapıldığını belirtirken, fon meselesinin süratle çözüleceğinin altını çizdi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır ifadelerini kullandı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Havalimanlarının ardından bu defa da enerji tesisleri vuruldu. Saldırılar karşısında Arap ülkeleri Husileri terörist ilan etti. İran'dansa krizin çözümü için arabuluculuk önerisi geldi. Öte yandan Husiler Suudi Arabistan'ın Yemen'de saldırılar düzenlediğini öne sürdü. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Bu çekilme terörün tamamen sonlandırılması adına kritik bir adım olarak değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu kapsamında yürütülen çok boyutlu süreç, Türkiye'nin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde bugüne kadar 2.378.000 yapının kentsel dönüşümünün tamamlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli ifadesini kullanan kurum, her iki kentsel dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştiğine dikkat çekerek, vatandaşlara dönüşüm sürecine katılmaları yönünde çağrıda bulundu. Bakanlık verilerine göre İstanbul'daki Yarısı Bizden kampanyası kapsamındaysa bugüne kadar 500.000'den fazla bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Nepal'de şiddetli yağışlar sele neden oldu. Ülkede son aylarda yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Bodhi Gandaki nehrinin taşması sonucu çok sayıda ev sulara gömüldü. En az 5 kişi kaybolurken arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki 4 büyük kuruluşu, yabancı elektrikli araçların yerleşkelerine girişini yasakladı. Gerekçe ise kamera, sensör ve yazılımların oluşturabileceği riskler. Uzmanlara göre akıllı araçların topladığı veriler, siber güvenlikten milli güvenliğe kadar pek çok alanda kritik önem taşıyor. Tehlikeyi ortadan kaldırmanın tek yolu ise yerli ve milli yazılım. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Yükseköğretim kurumlarına ilk kez kayıt yaptıranlar, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının yararlanabileceği başvurular 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına öğrenim bilgilerini E-Devlet üzerinden kontrol etmeleri ve olası hataları üniversite öğrenci işleriyle görüşerek düzeltmeleri önem taşıyor. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupa'nın 10 ülkesinden Müslüman çatı kuruluşların katılımıyla Avrupa Müslüman Kuruluşları Konferansı gerçekleştirildi. 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen konferansta Avrupa'daki Müslümanların kamusal hayata katılımı, artan İslam karşıtlığı, kurumsal tanınma ve hak ihlalleriyle mücadele gibi konular ele alındı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan da Avrupa'daki Müslümanların kendi aralarında ortak konular, sorunlar ve çözümler etrafında bir araya gelmesinin değerli bir çalışma olduğunu dile getirerek kendilerinin de işbirliğine her zaman açık olduklarını belirtti. Temsilciler Avrupa toplumlarının ayrılmaz bir parçası olduklarını vurgulayarak ortak sorunlara karşı sürdürülebilir işbirliği, istişare ve proaktif hareket etme çağrısında bulundu.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 20, İzmir 24, Antalya ve Trabzon 25, Eskişehir 22, Erzurum 16, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 12, Gümülcine 17 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

sabahlar. Kayseri'den yazıyorum. Nevşehir'deki arkadaşım Seda için Kalksam ve Dirilsem ilahisini istiyorum. Size zahmet çalarsanız çok sevinirim.

Selamun aleyküm İstanbul Başakşehir'de Ramazan Arıkum Gazi'ye selam. Boykota devam, boykota devam, duaya devam. Allah'a emanet olun. Gazi için bir ilahi. Gazze'de.

Selamünaleyküm. Kocaeli'den Mahmut ben. Mustafa Demirci'den canım ol. Çok sevdiğim eşime, çocuklarıma ve tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Hayırlı günler dilerim.

Selamünaleyküm. Şırnak'tan Mahmut Durmuş. Güzel ülkemin güzel insanlarına Şırnak'tan selam olsun. Doğru olsam ok gibi eserini Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde fon soruşturması vardı. 282 kişi için hukuki işlem yapıldığını belirtirken, fon meselesinin süratle çözüleceğinin altını çizdi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır ifadelerini kullandı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Havalimanlarının ardından bu defa da enerji tesisleri vuruldu. Saldırılar karşısında Arap ülkeleri Husileri terörist ilan etti. İran'dansa krizin çözümü için arabuluculuk önerisi geldi. Öte yandan Husiler Suudi Arabistan'ın Yemen'de saldırılar düzenlediğini öne sürdü. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Bu çekilme terörün tamamen sonlandırılması adına kritik bir adım olarak değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu kapsamında yürütülen çok boyutlu süreç, Türkiye'nin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde bugüne kadar 2.378.000 yapının kentsel dönüşümünün tamamlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli ifadesini kullanan kurum, her iki kentsel dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştiğine dikkat çekerek, vatandaşlara dönüşüm sürecine katılmaları yönünde çağrıda bulundu. Bakanlık verilerine göre İstanbul'daki Yarısı Bizden kampanyası kapsamındaysa bugüne kadar 500.000'den fazla bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Nepal'de şiddetli yağışlar sele neden oldu. Ülkede son aylarda yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Budi Gandaki nehrinin taşması sonucu çok sayıda ev sulara gömüldü. En az 5 kişi kaybolurken arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki 4 büyük kuruluşu, yabancı elektrikli araçların yerleşkelerine girişini yasakladı. Gerekçe ise kamera, sensör ve yazılımların oluşturabileceği riskler. Uzmanlara göre akıllı araçların topladığı veriler, siber güvenlikten milli güvenliğe kadar pek çok alanda kritik önem taşıyor. Tehlikeyi ortadan kaldırmanın tek yolu ise yerli ve milli yazılım. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Yükseköğretim kurumlarına ilk kez kayıt yaptıranlar, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının yararlanabileceği başvurular 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına öğrenim bilgilerini E-Devlet üzerinden kontrol etmeleri ve olası hataları üniversite öğrenci işleriyle görüşerek düzeltmeleri önem taşıyor. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupa'nın 10 ülkesinden Müslüman çatı kuruluşların katılımıyla Avrupa Müslüman Kuruluşları Konferansı gerçekleştirildi. 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen konferansta Avrupa'daki Müslümanların kamusal hayata katılımı, artan İslam karşıtlığı, kurumsal tanınma ve hak ihlalleriyle mücadele gibi konular ele alındı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan da Avrupa'daki Müslümanların kendi aralarında ortak konular, sorunlar ve çözümler etrafında bir araya gelmesinin değerli bir çalışma olduğunu dile getirerek kendilerinin de işbirliğine her zaman açık olduklarını belirtti. Temsilciler Avrupa toplumlarının ayrılmaz bir parçası olduklarını vurgulayarak ortak sorunlara karşı sürdürülebilir işbirliği, istişare ve proaktif hareket etme çağrısında bulundu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 20, İzmir 24, Antalya ve Trabzon 25, Eskişehir 22, Erzurum 16, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 12, Gümülcine 17 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber'in hizmetinde bulunanlar. 1. bölüm. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretinin ilk yılıydı. O sıralar Hazreti Peygamber'in kendisine yardımcı olacak, devamlı yanında olan bir hizmetçisi yoktu. Rahmet elçisinin bu durumunu gören ve ona yardım etmek isteyen Ebu Talha, o sıralar 10 yaşlarında olan üvey oğlu Enes bin Malik'i elinden tutup Hazreti Peygamber'in yanına getirdi ve şöyle dedi: "Ya Resulallah, Enes akıllı bir çocuktur, sana hizmet etsin." Hazreti Peygamber'in bu teklifi kabul etmesi üzerine Enes, kutlu elçiye hizmet etmeye başladı. Bir gün Hazreti Peygamber Enes'i bir yere göndermek istedi. O da "Vallahi gitmeyeceğim" diyerek itiraz etti. Bu söz üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sustu, bir şey söylemedi. Enes ise her ne kadar karşı çıksa da sonunda çarşıya doğru yola koyuldu. Bu arada yolda oynayan çocuklarla karşılaştı ve onlarla birlikte oyuna dalıp işini unuttu. Bir süre sonra Resulullah geldi ve arkasından yaklaşarak Enes'in başından hafifçe tuttu. Kendisine kimin dokunduğunu anlayamayan Enes, arkasına dönüp baktığında Resul-i Ekrem'in yüzünün güldüğünü ve kendisine sevgiyle baktığını gördü. Hazreti Peygamber, "Enes'ciğim, hadi söylediğim yere git bakalım," diyordu. Bunun üzerine Enes, "Peki gidiyorum ya Resulallah," diyerek hiçbir şey olmamış gibi yola koyuldu. Bu güzel çocukluk hatırasını anlatan ve Hadimün Nebi, yani peygamberin hizmetkarı olarak anılan Enes, kendisine "yavrucuğum" diye hitap eden Hazreti Peygamber'i insanların en iyi huylusu olarak nitelemiştir. 10 sene Resulullah'a hizmet ettiğini söyledikten sonra şunu eklemiştir: "Vallahi bana bir kez olsun öf bile demedi. Herhangi bir şeyden dolayı niçin böyle yaptın demediği gibi şöyle yapsaydın ya da demedi."

Hazreti Peygamber'e Mekke döneminde en çok hizmet eden sahabilerden biri de Zeyd bin Harise'ydi. O annesiyle kendi kabilesini ziyarete giderken kaçırılıp Ukaz çarşısında köle olarak satışa çıkarılmıştı. Orada bulunan Hakim bin Hizam, halası Hazreti Hatice için onu 400 dirheme satın almış, Hazreti Hatice de Resulullah'la evlendiğinde Zeyd'i ona hediye etmişti. Rahmet elçisi Zeyd'i azat etti. Zeyd bin Harise serbest bırakıldı ve sonradan babasına kavuştuğu halde, "Ben bu adamda öyle bir şey gördüm ki, ebediyen ona kimseyi tercih etmem," diyerek ailesini değil Resulullah'ı tercih etti. Peygamber olduğunda da Allah Resulü'nün İslam davetine ilk icabet edenler arasında yerini aldı. Taif yolculuğu sırasında Hazreti Peygamber'e yapılan saldırılarda kendisini öne atarak onu korumaya çalışan da Zeyd'di. Zeyd'in fedakarlığı ve içten sevgisi tabii ki karşılıksız değildi. Peygamberimiz de Zeyd'i çok sever, ona yakın ilgi gösterirdi. Hatta Resulullah onu aralarında Muhacir ve Ensar'ın ileri gelenlerinin de bulunduğu ordulara komutan tayin ederek kendisine verdiği değeri açıkça gösterdi. Hazreti Peygamber'in halasının kızı Zeynep'le evlendirdiği Zeyd bin Harise uzun yıllar Resul-i Ekrem'e hizmet etmişti. Zeyd evlatlıklar hakkında onları babalarına nispet ederek çağırın ayeti ininceye kadar Zeyd bin Muhammed, Muhammed'in oğlu Zeyd diye anılırdı. O Peygamber Efendimizin azatlı kölesiydi ve hizmetçi konumunda değildi. Kendi ailesiyle ve işiyle meşgul olmak zorunda olan, dolayısıyla daima Hazreti Peygamber'in yanı başında bulunması mümkün olmayan Zeyd'in aksine Harise el-Eslemi'nin iki çocuğu Hint ve Esma, Hazreti Peygamber'in kapısından ayrılmaz ve ona her vesileyle hizmet ederlerdi. Hazreti Abbas da kendi kölesi Ebu Rafi'yi rahmet elçisine hediye etmişti. Peygamberimiz amcası Hazreti Abbas'ın Müslüman olduğunu müjdelediğinde Ebu Rafi'yi azat ederek hürriyetine kavuşturdu. Zaten Hazreti Peygamber bütün kölelerini azat etmişti. Yine de onlar kutlu elçiye gönüllü olarak hizmete devam ederlerdi. Hazreti Peygamber'e hizmetle şereflenenler arasında Abdullah bin Mesud da vardı. Bu değerli fakih sahabi, Medine'de Resulullah'ın evine rahatça girip çıkabilen nadir şahsiyetlerdendi. Öyle ki Ebu Musa el-Eş'ari, kardeşiyle birlikte Yemen'den Medine'ye geldiğinde, yanına çok girip çıkmaları ve fazla birlikte olmaları sebebiyle İbni Mesud'un ve annesinin Resulullah'ın aile fertlerinden olduklarını sanmıştı. İbni Mesud, Hazreti Peygamber'e çeşitli günlük işlerde yardımcı olurdu. Resulullah abdest almak için kalktığında ibriğini taşır, giyeceği zamana kadar ayakkabılarına sahip çıkar, kalktığında da onları giydirirdi.

Erkeklerin yanı sıra Hazreti Peygamber'e hizmet eden çok değerli kadın sahabiler de vardı. Mesela kendisini büyüten Ümmü Eymen Bereke bunlardan biriydi. O, Peygamber Efendimiz'e babasından miras kalmış fakat Efendimiz daha sonra onu azat etmişti. Ümmü Eymen Mekke'de Ubeyd el Hazreci ile evlendi. Peygamber Efendimiz ailesinin bir parçası olarak gördüğü bu güzide hanım hakkında Ümmü Eymen annemden sonraki annemdir buyurarak ona olan hürmetini ve derin sevgisini ifade ederdi. Bu ifade Hazreti Peygamber'in cahiliye döneminde en doğal haklardan bile mahrum edilen bir cariye olarak Ümmü Eymen'e verdiği değeri açıkça göstermekteydi. Kimi zaman Hazreti Peygamber'e hizmeti özgürlüğe ve ondan ayrılarak yeni bir hayat kurmaya tercih edenlerin olması düşündürücüydü. Kendilerine karşı zarif ve anlayışlı davranan bir peygamberin sağladığı mutluluğu, onun yanında buldukları huzur ve güven dolu ortamı yitirmek istemeyen bu insanlardan biri de Ümmü Seleme'nin hizmetçisi Sefine'ydi. Ümmü Seleme ona yaşadığı müddetçe Resulullah'a hizmet etmesi şartıyla kendisini azat edeceğini söylediğinde Sefine, "Sen bana şart koşmasan bile ben yaşadığım sürece Resulullah'tan ayrılmam" cevabını vermişti. Bunun üzerine Ümmü Seleme onu azat etti. Kendisine gösterilen teveccüh ve saygı nedeniyle

elinden geldiğince ev işlerine yardım ederdi. Ancak onun hem günlük işleri hem de dini, siyasi ve askeri görevleri bünyesinde toplaması sebebiyle her şeyi tek başına yapması mümkün değildi. Dolayısıyla ashabın desteği ve hizmeti son derece önem taşıyordu. Hiç kimseyi küçük görmeyen, insanlar arasında efendi, hizmetçi, kadın erkek ayrımı yapmayan rahmet elçisi, o döneme damgasını vurduğu gibi bugün içinde başta işçi işveren ilişkileri olmak üzere hizmet sektöründe çalışanlar için ideal örnekti. O kadar ki hizmet sunan bir ferdin hakkını gözetmeyi yemek adabına bile dahil etmiş, sizden birinize hizmetçisi yemeğini getirdiğinde onun yanında oturmazsa en azından kendisine bir iki lokma veya bir iki parça yiyecek versin. Çünkü yemeği o hazırlamış ve sunmuştur buyurmuştu.

0: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana? Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
4: Yok, hayır, ondan değil.
3: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
4: Tamam, tamam, savaşacağım.
3: Ha, şöyle...
2: Ebu Hazi'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
4: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
1: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle. Reklam.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
1: Reklam.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her an can verme zamanıdır. Her an canından bir miktar yokluğa gitmektedir. Ve ömrü tükenmektedir. Senin ömrün bir altın torbaya benzer. Geceyle gündüz de altınları sayan iki kişidir. O iki kişi ömür torbasındaki altınları bilmeden anlamadan sayar dururlar ve yokluğa atarlar. Sonunda ömür torbası boşalır, hayatın anlamı ve nuru kalmaz. Nihayetinde dünya işi de böyledir. İşlerin bitmeden bırakıp gidersin. Dünyadaki işlerin yarım ve ekmeğin de pişmemiş olarak kalır. Mezar yapmak ne taşladır, ne tahtayla, ne de keçeyledir. Lekesiz bir gönülde, kendi iç temizlik aleminde, kendine bir mezar kazman ve Allah'ın zatı büyük varlığı önünde, kendi benliğini, küçük varlığını defnetmen, yok etmen gerekir. Allah yolunda toprak olarak, gama gömülmeden, aşkının mecnunu, güzelliğinin meftunu olman gerektir ki, nefsin onun manevi nefesinden feyz alsın, yardımlar görsün.

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah

suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vakti.

0: Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Spotu.
2: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
0: Önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de: duyana, dinleyene.

Yöneticiler çok ihtiyatlı ve uyanık olmalıdır. Onların ihmalkarlığının cezasını daima başkaları çeker. Bir ülkenin güvenliği iki şeyden ibarettir. Biri kanun, diğeri ihtiyat. Bunlar esas tedbirlerdir. Yöneticiliğin ilk alfabesi bu iki şeydir. İhtiyatlı olan yönetici ülkesini korur, düşmanlarına boyun eğdirir ve alacağı tedbirlerle onları düşmanca hareket edemeyecek hale getirir. Ülkesi için doğru kanun koyan yönetici, ülkesini düzene sokmanın ve güvenliği sağlamanın ilk adımını atmış olur.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde fon soruşturması vardı. 282 kişi için hukuki işlem yapıldığını belirtirken, fon meselesinin süratle çözüleceğinin altını çizdi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır ifadelerini kullandı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Havalimanlarının ardından bu defa da enerji tesisleri vuruldu. Saldırılar karşısında Arap ülkeleri Husileri terörist ilan etti. İran'dansa krizin çözümü için arabuluculuk önerisi geldi. Öte yandan Husiler Suudi Arabistan'ın Yemen'de saldırılar düzenlediğini öne sürdü. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Bu çekilme terörün tamamen sonlandırılması adına kritik bir adım olarak değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu kapsamında yürütülen çok boyutlu süreç, Türkiye'nin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde bugüne kadar 2.378.000 yapının kentsel dönüşümünün tamamlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli" ifadesini kullanan kurum, her iki kentsel dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştiğine dikkat çekerek, vatandaşlara dönüşüm sürecine katılmaları yönünde çağrıda bulundu. Bakanlık verilerine göre İstanbul'daki Yarısı Bizden kampanyası kapsamındaysa bugüne kadar 500.000'den fazla bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Nepal'de şiddetli yağışlar sele neden oldu. Ülkede son aylarda yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Budi Gandaki nehrinin taşması sonucu çok sayıda ev sulara gömüldü. En az 5 kişi kaybolurken arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki 4 büyük kuruluşu, yabancı elektrikli araçların yerleşkelerine girişini yasakladı. Gerekçe ise kamera, sensör ve yazılımların oluşturabileceği riskler. Uzmanlara göre akıllı araçların topladığı veriler, siber güvenlikten milli güvenliğe kadar pek çok alanda kritik önem taşıyor. Tehlikeyi ortadan kaldırmanın tek yolu ise yerli ve milli yazılım. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Yükseköğretim kurumlarına ilk kez kayıt yaptıranlar, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının yararlanabileceği başvurular 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına öğrenim bilgilerini E-Devlet üzerinden kontrol etmeleri ve olası hataları üniversite öğrenci işleriyle görüşerek düzeltmeleri önem taşıyor. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupa'nın 10 ülkesinden Müslüman çatı kuruluşların katılımıyla Avrupa Müslüman Kuruluşları Konferansı gerçekleştirildi. 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen konferansta Avrupa'daki Müslümanların kamusal hayata katılımı, artan İslam karşıtlığı, kurumsal tanınma ve hak ihlalleriyle mücadele gibi konular ele alındı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan da Avrupa'daki Müslümanların kendi aralarında ortak konular, sorunlar ve çözümler etrafında bir araya gelmesinin değerli bir çalışma olduğunu dile getirerek kendilerinin de işbirliğine her zaman açık olduklarını belirtti. Temsilciler Avrupa toplumlarının ayrılmaz bir parçası olduklarını vurgulayarak ortak sorunlara karşı sürdürülebilir işbirliği, istişare ve proaktif hareket etme çağrısında bulundu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 20, İzmir 24, Antalya ve Trabzon 25, Eskişehir 22, Erzurum 16, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 12, Gümülcine 17 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhabalar Diyanet Radyo'nun kıymetli dostları. Din ve Hayat programından hepinize sevgiler, saygılar. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programı içerisinde bugün sanal dünyanın seyyar ateistleri diyeceğiz. Fransız şair, yazar ve düşünür Paul Valéry'nin şu sorusu pek manidar ve düşündürücü kıymetli dostlar. İnsan aklı kendisinin ürettiği şeylere hükmedebilecek mi? Modern iletişim teknolojisinin hali hazırdaki göz kamaştıran ürünlerinden birisi olan interneti düşündüğümüzde bu soruya olumlu cevap verebilmek pek mümkün gözükmüyor. Sayısız bilgi kaynakları, sosyal medyaları, web siteleriyle internet ürkütücü bir dipsiz kuyuya benziyor. Ucu bucağı belirsiz bu sanal dünyada sayısız haber, fikir, bilgi, ideoloji, inanç, kavram, sembol, söylem, resim, fotoğraf ve daha pek çok şey herhangi bir sınır, mekan, zaman ve kural tanımaksızın oradan oraya sürekli seyahat ediyor. Hem de milyonlarca, milyarlarca kez. Bütün her şey bir göz açıp kapama mesafesinde olup bitiyor. İnternetin günümüz dünyasında insanların duygularını, düşüncelerini, davranış kalıplarını, değer yargılarını, sosyal ilişkilerini, tüketim alışkanlıklarını ve hatta gelecek tasarımlarını derinden etkileyen ve dönüştüren önemli unsurlardan biri olduğunda şüphe yok. Günümüz 24 saatinin büyük bir kısmını sanal internet ortamında gezinmekle geçiren milyonlarca bağımlı insan var ve bunların önemli bir kısmı sırf internet yüzünden yeme içme uyuma gibi temel ihtiyaçlarından vazgeçebiliyor. Onlarınki Fransız bir sosyologun tam teşhisiyle bir içine gömülme halidir. İnternetin girdabına kapılan bu fertler kendilerini ailelerine çevrelerine kapatıp hırçın ve asol

sosyal bireylere dönüşebiliyorlar. Haliyle bu esnada çeşitli bedensel ve zihinsel hastalıklara da düçar olabiliyorlar. Bu kişiler sanal dünyanın esirleridir. Gerçek dünyanın özgür öznesi olma ülküsünden feragat etmiş, gerçek kimliğini, benliğini ve iradesini kaptırmış, kendilerine giydirilmiş sahte kisvelerle sanallığın illüzyondan ibaret, aldatıcı, uçsuz bucaksız, hakikatten yoksun evreninde kaybolmuş zavallılardır kıymetli dostlar. İyi, güzel, faydalı, verimli şeylerle birlikte internette kötü, çirkin, zararlı ve hatta tüyler ürperten malzemenin de boy göstermesi, bu sanal dünyanın dizginlenemez karakterini de açıkça gösteriyor. Akla gelebilecek her türlü düşünce, hareket ve oluşumun internet üzerinden kendini rahatça ifade etme imkan ve özgürlüğü var. Tabiatıyla inançsızlığın farklı tonlarını temsil eden ne kadar kişi, topluluk ya da kurum varsa onlar da bu teknolojik imkandan özgürce yararlanıyorlar. Eskiden toplumsal baskılar sebebiyle inkarcılıklarını gizleme ihtiyacı hissedenler bugün internet sayesinde fikirlerini rahatça ifade edebiliyorlar. Küresel ölçekte internet üzerinden faaliyet gösteren binlerce bilinçli ateist kişi ve topluluk var. Bunlar oluşturdukları internet web siteleri, forumları ve blogları aracılığıyla, ayrıca yardım kuruluşlarıyla fikirlerini sadece ifade etmiyorlar, aynı zamanda propaganda yapıyorlar. Hatta içlerinden bazıları, içlerindeki kemikleşmiş din nefretiyle inancı, inanma ihtiyacını ve duygusunu dünya gençliğinin beyinlerinden, kalplerinden sökmek için aktif çaba sergiliyorlar. Diğer taraftan bizler, çocuklarımızın gayet saf ve masum biçimde internette surf yaptıklarını düşünebiliyoruz. Ancak aynı sanal ortamda ateist fikirlerini yaymak için çocuklarımızın saf, masum, sanal gezilerini birer av şölenine dönüştürmek için ellerini ovuşturan seyyar ateistlerin de dolandıklarını unutmayalım. Şimdi İngiliz ateist yazar Christopher Hitchens'ın seyyar ateist kavramını internette gezinen bilinçli ve aktif ateistler için kullanmak kaydıyla ödünç alıyoruz. Gelin konuya ısınma sedidinde bu bilinçli ve aktif seyyar ateistlerden birine kulak verelim kıymetli dostlar. Diyor ki, ben aktivist bir ateistim. İşimden arta kalan vakitlerde bıkıp usanmadan sosyal medyada gezinmek en büyük zevklerimden biri. Bunu özellikle ilaha inananları, yani teistleri avlamak için yapıyorum. Genellikle dini bakımdan sağlam altyapısı olmayanların peşine düşerim. Kişinin nasıl bir altyapıya sahip olduğunu birkaç tuzak sorudan sonra rahatlıkla anlarım. Balık misali oltama takılan bu kişilerle muhabbeti ilerletirim. Sonra sözü dönüp dolaştırıp dine ve ilaha getiririm. Avımı köşeye kıstırmak için soruları sürekli ben sorarım. Dinlerin irrasyonel olup insanların korkularından türediğini, hayal mahsulü olduğunu, saçma sapan hurafelerden ve çöl hikayelerinden ibaret olduğunu cümlelerimin aralarına sıkıştırırım. Muhatabımın tepkilerini ölçerim, cevaplarını dikkatle takip ederim. Cümlelerinden bazılarını cımbızlarım. Nerede ve nasıl yanıldığını örneklerle ona açıklarım. Baktım ikna çabalarım kâr etmiyor, körü körüne inanmakta ısrarcı, onunla alay ederim. Bazen kendimi tutamadığım olur, hakaretler yağdırırım. Böyle ahmaklara hakaret etmek beni rahatlatıyor. Sonra bırakırım yakasını gider ve başka bir avın peşine düşmek üzere internetin derin sularına dalarım. Evet kıymetli dostlar, modern iletişim teknolojisi, devasa bir yelpazede yer alan her türlü fikrin internet üzerinden arza endam ettiği bir dünyayı ayaklarımızın altına seriyor. İnternet, her çeşit fikrin, ideolojinin serbestçe üretildiği, yayıldığı, propaganda edildiği, birbirleriyle buluştuğu, çarpıştığı, değiş tokuş edildiği sanal bir dünya. Bunun insani, kültürel ve sosyal gelişim açısından katkısı elbette ki göz ardı edilemez. Ama ne var ki her insan icadı gibi internet de insanın kendisi için tahmin edilemez riskler, tehditler ve tehlikeler barındırıyor. Başka bir ifadeyle internet insanı yoldan çıkarma potansiyeli kendinde her zaman var olan bir beşer icadı, an olur ki boyutlarını akıl sır ermez. Nitekim internet aynı zamanda küresel terör organizasyonları içinde son derece hayati ve kullanışlı bir araç değil mi? Teolojik ve akademik araştırmaların ve tartışmaların konusu olan

0: hayırlı bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hüsnü Hal.
0: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor,

Bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor, an geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana, hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor, bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor, gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan hayatının baharını ve kışını.

Medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namelerin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de: duyana,

İşinde öfkeli olma. İnsanlara kaba söz söyleme. Kaba söz yakıcı bir alevdir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde fon soruşturması vardı. 282 kişi için hukuki işlem yapıldığını belirtirken, fon meselesinin süratle çözüleceğinin altını çizdi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır ifadelerini kullandı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Havalimanlarının ardından bu defa da enerji tesisleri

0: biri vuruldu. Saldırılar karşısında Arap ülkeleri Husileri terörist ilan etti. İran'dansa krizin çözümü için arabuluculuk önerisi geldi. Öte yandan Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen'de saldırılar düzenlediğini öne sürdü. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metinan'ın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Bu çekilme terörün tamamen sonlandırılması adına kritik bir adım olarak değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu kapsamında yürütülen çok boyutlu süreç, Türkiye'nin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde bugüne kadar 2 milyon 378 bin yapının kentsel dönüşümünün tamamlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli ifadesini kullanan kurum, her iki kentsel dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştiğine dikkat çekerek, vatandaşlara dönüşüm sürecine katılmaları yönünde çağrıda bulundu. Bakanlık verilerine göre İstanbul'daki Yarısı Bizden kampanyası kapsamındaysa bugüne kadar 500.000'den fazla bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Nepal'de şiddetli yağışlar sele neden oldu. Ülkede son aylarda yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Budi Gandaki nehrinin taşması sonucu çok sayıda ev sulara gömüldü. En az 5 kişi kaybolurken arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki 4 büyük kuruluşu, yabancı elektrikli araçların yerleşkelerine girişini yasakladı. Gerekçe ise kamera, sensör ve yazılımların oluşturabileceği riskler. Uzmanlara göre akıllı araçların topladığı veriler, siber güvenlikten milli güvenliğe kadar pek çok alanda kritik önem taşıyor. Tehlikeyi ortadan kaldırmanın tek yolu ise yerli ve milli yazılım. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Yükseköğretim kurumlarına ilk kez kayıt yaptıranlar, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının yararlanabileceği başvurular 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına öğrenim bilgilerini E-Devlet üzerinden kontrol etmeleri ve olası hataları üniversite öğrenci işleriyle görüşerek düzeltmeleri önem taşıyor. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupa'nın 10 ülkesinden Müslüman çatı kuruluşların katılımıyla Avrupa Müslüman Kuruluşları Konferansı gerçekleştirildi. 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen konferansta Avrupa'daki Müslümanların kamusal hayata katılımı, artan İslam karşıtlığı, kurumsal tanınma ve hak ihlalleriyle mücadele gibi konular ele alındı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan da Avrupa'daki Müslümanların kendi aralarında ortak konular, sorunlar ve çözümler etrafında bir araya gelmesinin değerli bir çalışma olduğunu dile getirerek kendilerinin de işbirliğine her zaman açık olduklarını belirtti. Temsilciler Avrupa toplumlarının ayrılmaz bir parçası olduklarını vurgulayarak ortak sorunlara karşı sürdürülebilir işbirliği, istişare ve proaktif hareket etme çağrısında bulundu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 20, İzmir 24, Antalya ve Trabzon 25, Eskişehir 22, Erzurum 16, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 12, Gümülcine 17 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: biz de sizi dinliyoruz. Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: İki Saz Bir Avaz. Hazırlayan ve sunan Mehmet Nogayoğlu.

Efendim merhabalar. Gönlü aşkla tutuşanlara, arayışını bir türkünün saflığında, bir ilahinin yakarışında ya da zarif bir klasik bestede bulan aziz dostlarımız, meşk meclisimize, iki saz bir avaza hoş geldiniz. Açılışı kelamın ve irfanın piri Yunus Emre'nin nutku, merhum Cinuçen Tanrıkurur Üstad'ın Hicaz makamındaki o mecin, derin ve yakıcı bestesiyle yapacağız inşallah. Bendeniz Mehmet Nogayoğlu, refakatimde yine Kanun'da Emin Bayram ve Ut'ta Hüseyin Yıldır var. Sizler adına onlara da hoş geldiniz diyorum. Efendim, okuyacağımız eserin en vurucu yeri aşığın kendi çaresizliğini tebessümle ve tam bir teslimiyetle kabullendiği o mısradır. Aşkın odu ciğerimi yaka geldi, yaka gider. Yunus burada gelip geçici bir hevesten, dünyevi bir elemden bahsetmez. Ezelde tutuşan ve ebede kadar sürecek olan o kutlu yangını terennüm eder adeta. Bu yakış mahveden değil, hamlığı pişiren, insanı kendi varlığından soyup hakla hemhal kılan ilahi bir kimyadır. Yanan ciğerdir ama ferahlayan ruhtur. Peki şimdi Hicaz ilahimizi arkadaşlarımın güzel bir Hicaz takdiminden sonra seslendireceğiz. Aşkın odu ciğerimi yaka geldi, yaka gider. Garip başım bu sevdayı çeke geldi, çeke gider.

0: Hu. İki saz, bir avaz devam ediyor.
1: Ellerinize sağlık dostlar, teşekkür ediyoruz. Güfte Yunus Emre'nin tartışmasız mükemmel zaten. Ama Cin Uçen Hoca'nın bestekarlığından biraz bahsetmekte fayda var. Kendisi söz unsurunu her zaman ezgi ve ahenkten önde tutuyor. Öyle besteler yapıyor ki o besteleri dinlediğinizde evvela sözü duyuyorsunuz, sözün duygusunu duyuyorsunuz, sonra makamı ve usulü, enstrümanları vesaire vesaire. Adeta konuşuyor gibi bir beste yapıyor. Eserlerinin özelliği bu. Zaman içerisinde çeşitli eserlerini icra ettik de bunu bizler de, dinleyenlerimiz de, sizler de daha iyi anlayacaksınız. Peki, şimdi bu Hicaz name ile tutuşan çırayı Anadolu'nun İrfan toprağından kopup gelen duru bir nefese, bir Türkiye bağlıyoruz. Tekkenin edebiyle dağın, ovanın irfanı aynı kaynaktan beslenir bizim iklimimizde. Sazın teli nereden vurursa vursun sada kalbe düşer. Ali Ekber Çiçek üstadımızın yattığı yer nur olsun, derlediği o hikmetli nefese kulak veriyoruz şimdi. Ey erenler, akıl fikir eyleyin. Dağlara da duman ne güzel uymuş. Yaradan Allah'a şükür eyleyin. Mümine de iman ne güzel uymuş.

0: ne güzel uyumuş.
1: İki saz, bir avaz devam ediyor.
2: Elleriniz dert görmesin kıymetli kardeşlerim. Güzel bir türkü, güzel bir türkü. İnsanoğlunun en büyük nisyanı etrafındaki ilahi nizamı, yaratılıştaki kuzursuz ahengi görmeden, tefekkür etmeden yaşamasıdır. Türkünün resmi kayıtlarda ve notalarda her zaman yer almayan, fakat aşıkların sadırdan satıra aktardığı şu son kublesi bakar mısın? Ne kadar tatlı, ne kadar enfes. Benim de bu eserde, bu türküde en sevdiğim bölüm burası. Görmeden yaşamak ne büyük çile, ümmetin diledi beşikte bile. Hoştur onun adı her mümin dile. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ne güzel uymuş. Şair burada insanı adeta bir hayret makamına davet ediyor. Yaratılıştaki ve ilahi takdirdeki o muazzam mükemmelliğe hayran kalmamak mümkün. Kainatın seyyidine, fahrine indirilen o yüce kelam ile alemin ve insanın fıtratındaki o büyük uyum. Görmeden yaşamak ne büyük çile derken, sanki gözün körlüğünü değil de kalp gözünün, basiretin kapalı oluşunu kastediyor. Görmüyor muyuz, duymuyor muyuz bugün? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemsiz bir İslam tahayyülü oluşturmaya çalışılıyor zihinlerde. Onsuz bir İslam düşünülebilir mi? Üniversitede bir arkadaşım Allah'a inandığını, Hazreti Kur'an'a inandığını ama peygambere inanmadığını söyledi. Ben de ona tek bir soru sordum. Sen Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem tanıyor musun? Nasıl bir rehberdi? Nasıl bir öğretmendi? Nasıl bir babaydı? Nasıl bir koca idi? Nasıl bir dede idi? Nasıl bir komutandı? Nasıl bir komşuydu? Daha. Sen sadece insan olarak Hazreti Peygamber'i tanıyor musun? Onunla alakalı bir kitap okudun mu? Bir belgesel izledin mi? Ya da birilerine sorup soruşturdun mu? Hayır dedi. Cevap bu. Tanımadan nasıl sevebilirsin? Nasıl gönül verebilirsin? Mümkün mü bu? Evet. Rabbim bizi hakkıyla görenlerden eylesin ve gönül verenlerden eylesin inşallah. Görmeden yaşamak ne büyük çile. Evet. Ümmetin diledi beşikte bile. Hoştur onun adı her müminin. Muhammed'e Kur'an ne güzel uymuş. İşte halk irfanındaki bu büyüleyici hayret. Simya gibi işlenerek sarayın zarif bahçelerine, klasik musikimizin en muhteşem zirvelerine taşınıyor şimdi. Türküdeki o duru hayret makamı, kıymetli dinleyicilerimiz, Şeyh Galip'in divane ruhunda ve Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin adeta çekiç darbelerinde mahur bir yürük semaiye dönüşüyor. Şeyh Galip de tıpkı Yunus gibi, tıpkı o adsız ozanımız gibi kainattaki tecellilere bakıyor, aklı duruyor, kelamı tükeniyor. Onun hayret makamı varlığın kesretinden sıyrılıp mutlak güzellik karşısında hayranlıkla dona kalıyor. Galip'in o coşkun, şiirsel ve sarhoş edici dünyası Dede Efendi'nin mahur makamındaki eşsiz zarafetiyle buluştuğunda musikimiz estetiğin ve hürmetin zirvesine tırmanıyor adeta. Şimdi Şeyh Galip güfteli, Dede Efendi besteli, mahur yürük semai ile edebin ve zarafetin dehlizlerinde seyre çıkıyoruz.

0: İki Saz Bir Avaz devam ediyor.
1: Dostlar ellerinize sağlık. Çok güzeldi gerçekten. Umarım dinleyenlerimiz de beğenmişlerdir. Bu eserin bende bir hatırası var. Konservatuvarda birinci sınıftayız. Yaşıyorsa Allah selametleri ihsan eylesin. Kamil Akarsu hocamız bizim güfte tahlili dersimize giriyordu. Ve dedi ki Şeyh Galip'in bestelenmiş bir eseri vardır Dede Efendi tarafından. Bilirsiniz dedi ya, hani yine zevrak-ı derunum kırılıp kenara düştü vesaire. Tabii biz birbirimize baktık arkadaşlarla, bu eseri daha geçmemişiz. Dedi ki yoksa bilmiyor musunuz? Ya dedi, bunu bilmeyen konservatuar öğrencisi mi olur? Biz hemen reklam arasında ne yaptık, o eseri geçtik ve hocamıza dinletmiştik. Böyle de bir hatırası var. Efendim, yürük semai nedir? Bundan konuşmak isterim biraz da. Tabii Türk sanat musikimizin çeşitli formları var. Özellikle klasik musikimizin çeşitli formları var. Dini musikimizde en haşmetli, en büyük eserler hiç şüphesiz Miraci, Kutbun Nai Osman Dede'nin Miraci'si ve Mevlevi ayinleridir. Bunun klasik musikimizdeki tam karşılığı muhteviyat ve mana açısından değil, tür ve biçim, şekil açısından tam karşılığı kârlardır, kâr formudur. Büyük usullerde bestelenir, güftesi yine Farsçadır. Tabii küçük usullerle beslenilen kârlar da vardır ama çok parmakla sayacak kadar azdır onlar. Genellikle büyük usullerde ve Farsça güfte ile

bestelenir. Sonrasında beste form efendim. Bizim bugünkü anladığımız dildeki beste değil de başlı başına büyük bir eser. Sonrasında ağır semai ve yürük semai. Az evvel bir örneğini seslendirdiğimiz yürük semai. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ve aynı makamda icra edildiğinde bu klasik takımları oluşturuyor. Klasik bir fasıl icra edileceği vakit eğer o makamda bestelendiyse bir kâr icra edilir. Eğer kâr yoksa birinci beste, ki bu 120 zamanlı zincir usulüyle bestelenir. Zincir usulü çifte düyek, fahte, çember, devri kebir ve berefşan usullerinin birleştirilmiş halidir ve musikimizin en büyük usulüdür. Bu usulde bir beste, birinci beste bestelenir. Sonrasında ikinci beste, ki o da yine büyük usuller tercih edilmek suretiyle bestelenir. Ağır semai formu ve yürük semai formu. Ağır semai de aksak semai, ağır aksak semai, sengin semai, ağır sengin semai usulleri tercih edilir. Yürük semai ise yürük semai usulüyle bestelenir. Evet, bunların güfteleri de divan edebiyatımız gazel formundan seçilir. Az evvel olduğu gibi Şeyh Galib'in gazelinden bestelendiği gibi. Evet. Yani eskiden ben bir makam icat ettim, ben bir makam buldum dediğinde derlermiş ki takımın nerede? Bir klasik takım getir. Yani delili o iddianın, o icadın delili niteliğinde imiş. Peki. Geçen programımızda söylemiştik zaten. 3. Selim Han Dede Efendi'nin Ferah Feza makamını duyunca diyor ki bu makamda bir ayin ve bir klasik takım istiyorum senden dediğinde o muhteşem Ferah Feza ayin ortaya çıkıyor ve tabii ki Ferah Feza takım ortaya çıkıyor. Onun karından da söz etmiştik. Kasr-ı Cennet ismiyle meşhur Ferah Feza karı. Öyle ki o karın içerisinde meclisteki kahkahaları adeta resmetmiştir Dede Efendi. Ve yanlış hatırlamıyorsam Muhammes usulünde bestelenmiş bir kârdır. Bestesi, ağır semaisi ve yürük semaisi de çok meşhurdur. Peki sırası geldikçe tabii bunları okumaya, seslendirmeye gayret edeceğiz. Az evvel seslendirmiş olduğum Mahur Yürük Semai'nin de Enfes güftesini sizlerle paylaşmak istiyorum tekrar. O noktada da nakıs kalmak istemem. Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenara düştü. Dayanır mı şişedir bu rehi sengisare düştü. Rehi Mevlevi de galip bu sıfatla kaldı hayran. Kimi terkina muşane, kimi intizare düştü. Evet. Yine gönlümün kayığı kıyıya vurup parçalandı diyor Şeyh Galip. Günümüz Türkçesine en yakın anlamla. Bu bir şişedir, taşlık yere düştü. Dayanır mı? Efendim, zevrak, kayık ve aynı zamanda pul şişeden yapılmış, üzeri örtülü küçük zemzem şişesidir. Şişe taşa vurulunca kırılıp parçalanması pek tabidir. Beyitte zevrak, kayık ve şişe anlamlarında tevriyle kullanılmış. Derun, iç yani gönül alemidir. Gönlüm sevgilinin ayrılık acısına düştü, üzüldü, parçalandı, kırıldı diyor. Tasavvufi anlamda gönlün sağlam, bütün olması gerekir. Gönlün kırılıp parçalanması kesrete düşmektir. Rehi sengisardan kasıt ise, yani taşlık yoldan kasıt ise dünyalık ve dünya ilişkileridir. Yani maziva. Galip son beyitte ise Mevlevilik yolundaki bu haline şaşıp kaldığını ifade ediyor. Bazen adından sanından vazgeçip unutulmak, bazen de yükselip tanınmak düşüncesine kapıldı diyor. Bize Yunus'umuzu hatırlattı. Hak bir gönül verdi bana, hademeden hayran olur. Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur. Rahmet olsun cümlesine. Ve geldik kelamın, namenin ve avazın hakikat deryasında eriyip tek bir nefes olduğu o coşkun final bölümüne kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, nefes dedik çünkü şimdi Trakya Bektaşi irfanının duru sesini taşıyan Zavil makamında bir nefes var sırada. Zavil makam efendim, az evvel icra etmiş olduğumuz Mahur makamının vakur saray edası ile Nikriz'in cezbeli dinamik meyancılığı.

varlığını kendi özünde harmanlayan ruhani bir köprüdür. Yani mahru ve nikriz makamlarının birleşimidir. Güftesi El-Hac Muhammed Perişan Baba'ya ait olan bu niyazlama sabahın ve akşamın bereketine, hayırların fethi, şerlerin define yapılmış en derin duadır. Ardından rahmetli Ahmet Hatipoğlu Üstad'ın hocamızın mahur makamında bestelediği Yeseviye adlı formunda, yine Yeseviye geleneğinden süzülerek bestelediği bu o muazzam zikir iklimine yelken açacağız. Nikriz ve mahurun birbir içinde eridiği dinamik, ritmik, sürükleyici bir zikir bölümü. Yer yer Çağatay Türkçesinin o köklü ve azametli sadaları, yer yer Arapça niyazlar ve gür bir sesle göğe yükselen tevhid zikirleri. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Kalplerin sadece onun adıyla çarptığı, sazların sustuğu, avazın tek bir hakikat olduğu o coşkun ana teslim oluyoruz. Peki dinleyenlerimize de sadece bu dualara amin demek ve zikre iştirak etmek kalıyor. Buyurun efendim.

Evet, ellerinize, yüreklerinize sağlık kıymetli kardeşlerim. Efendim, gönül bahçesinden bir tutam name, bir tutam hikmet derledik bugün de sizlerin hanelerinize. Kah bir Anadolu dağında türküyle hüzünlendik, kah tekkede bir ilahiyle derviş olduk, kah sarayın zarif bahçelerinde mahur bir yürük semaiyle mest olduk. Ama nereden başlarsak başlayalım, dönüp dolaşıp aynı kapıya vardık. Hakikati tek bir avazda haykırdık. Şimdi hüzünlü ve dört başı mamur bir vedanın vakti. Unutmayalım ki ayrı tellerden dökülsek de aynı aşka çağlarız. Tekkede ilahi, dağda türkü, sarayın zarif bahçelerinde klasik bir bestede name olur, hakikati tek bir avazda haykırırız. Efendim, gönlünüz abad, avazınız daim, birliğimiz ve dirliğimiz kaim olsun. Sazımız sustu ama niyazımız bakidir. Bir sonraki meşkte yine aşkta ve aynı avazda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı vakitler efendim.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde fon soruşturması vardı. 282 kişi için hukuki işlem yapıldığını belirtirken, fon meselesinin

0: süratle çözüleceğinin altını çizdi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır ifadelerini kullandı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Havalimanlarının ardından bu defa da enerji tesisleri vuruldu. Saldırılar karşısında Arap ülkeleri Husileri terörist ilan etti. İran'dansa krizin çözümü için arabuluculuk önerisi geldi. Öte yandan Husiler Suudi Arabistan'ın Yemen'de saldırılar düzenlediğini öne sürdü. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Bu çekilme terörün tamamen sonlandırılması adına kritik bir adım olarak değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu kapsamında yürütülen çok boyutlu süreç, Türkiye'nin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde bugüne kadar 2.378.000 yapının kentsel dönüşümünün tamamlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli ifadesini kullanan kurum, her iki kentsel dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştiğine dikkat çekerek, vatandaşlara dönüşüm sürecine katılmaları yönünde çağrıda bulundu. Bakanlık verilerine göre İstanbul'daki Yarısı Bizden kampanyası kapsamındaysa bugüne kadar 500.000'den fazla bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Nepal'de şiddetli yağışlar sele neden oldu. Ülkede son aylarda yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Budi Gandaki nehrinin taşması sonucu çok sayıda ev sulara gömüldü. En az 5 kişi kaybolurken arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki 4 büyük kuruluşu, yabancı elektrikli araçların yerleşkelerine girişini yasakladı. Gerekçe ise kamera, sensör ve yazılımların oluşturabileceği riskler. Uzmanlara göre akıllı araçların topladığı veriler, siber güvenlikten milli güvenliğe kadar pek çok alanda kritik önem taşıyor. Tehlikeyi ortadan kaldırmanın tek yolu ise yerli ve milli yazılım. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Yükseköğretim kurumlarına ilk kez kayıt yaptıranlar, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının yararlanabileceği başvurular 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına öğrenim bilgilerini E-Devlet üzerinden kontrol etmeleri ve olası hataları üniversite öğrenci işleriyle görüşerek düzeltmeleri önem taşıyor. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupa'nın 10 ülkesinden Müslüman çatı kuruluşların katılımıyla Avrupa Müslüman Kuruluşları Konferansı gerçekleştirildi. 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen konferansta Avrupa'daki Müslümanların kamusal hayata katılımı, artan İslam karşıtlığı, kurumsal tanınma ve hak ihlalleriyle mücadele gibi konular ele alındı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan da Avrupa'daki Müslümanların kendi aralarında ortak konular, sorunlar ve çözümler etrafında bir araya gelmesinin değerli bir çalışma olduğunu dile getirerek kendilerinin de işbirliğine her zaman açık olduklarını belirtti. Temsilciler Avrupa toplumlarının ayrılmaz bir parçası olduklarını vurgulayarak ortak sorunlara karşı sürdürülebilir işbirliği, istişare ve proaktif hareket etme çağrısında bulundu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 20, İzmir 24, Antalya ve Trabzon 25, Eskişehir 22, Erzurum 16, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 12, Gümülcine 17 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Allah'ın rızasına uymayan, aykırı olan şeylerden kaçınmanın huzuru. Allah'a itaat etmek ve O'nun koyduğu kurallara bağlı ve saygılı olmak iki şeyi gerektirir. Allah'ın emrettiklerini yapmak ve Allah'ın yasakladıklarından uzak durmak. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet eden müminin nefsi temizlenmiş, kalbi rahatlamış, ruhu yücelmiş olur. Buna karşılık Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, O'nun koyduğu yasakları çiğneyen kişinin nefsi kirlenir, kalbi ve iç dünyası huzurunu kaybeder, ruhu alçalır. Günah ve haram deyince insanların birçoğunun aklına bunların ahiretteki zararları gelir. Tövbe edilmemiş olan günahlar, şayet Allah tarafından affedilmezse, bu günahları işleyenler ahirette günahlarının cezasını çekerler. Bu doğrudur. Ancak iş sadece bununla sınırlı değildir. Günahları işlemenin, kuralları çiğnemenin zararı yalnızca ahirette görülmekle kalmaz. Daha bu dünyadayken bile insanı kötü durumlara sokar. Günahın en büyük zararı insanın kalbini kirletmesi ve başka günahlara kapı açmasıdır. Mümin için öncelikli olan günah işlememektir. Ancak insan dediğimiz varlık bir melek olmadığı için masum değildir. Her an şeytanın vesvesesine kulak verebilir, nefsinin arzularının peşine düşebilir. Öyleyse günah işlememek için sonuna kadar direnen, sabreden mümin şayet nefsine uyarak günah işlemişse, bu defa da bir an önce bu günahın vebalinden kurtulmak için tövbe etmeli, günahın yol açtığı kötü durumları ortadan kaldırmaya çalışmalı ve kendini ıslah etmenin gayreti içerisinde olmalıdır. Günahların tehlikeli sonuçlarını bil. Günah demek Allah'ın bir yasağını çiğnemek ya da O'nun bir emrini terk etmek demektir. Mesela içki içmek, kumar oynamak, faiz yemek, zina etmek Allah'ın bir yasağını çiğnemektir. Namaz kılmamak, oruç tutmamak, zekat vermemek, Allah'ın bedenimizde örtülmesini emrettiği yerleri örtmemek gibi fiillerse Allah'ın emrini terk etmektir. Günah deyip geçmemek lazım. İşlediğimiz günahın Rabbimiz Allah'tan başlayarak kainattaki her bir varlıkta bazı karşılıkları, yansımaları söz konusu oluyor. Bunlara kısaca bakalım. 1. Günah işlediğimizde Rabbimizin öfkesini üzerimize çekmiş oluyoruz. Zira günah işlemek, Allah'a muhalefet etmek, isyan etmek demektir. Allah ise kendisine isyan edilmesinden hoşlanmaz, muhalefet edilmesini istemez. Fatiha suresinde, kendilerine gazap edilenlerden olmamak için her gün dua ediyoruz ya, işte bunun bir anlamı da gazabı üzerimize çekecek fiillerden uzak durmayı talep etmek demektir. 2. Günah işlediğinizde şeytanı sevindirmiş oluyorsunuz. Şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Onun tek derdi, görevi insanı yoldan saptırmak, kendisinin yaptığı gibi insanı da Rabbine isyan ettirmektir. Günah işlediğinizde

ettiğinizde şeytanın yolunu takip ettiğiniz ve Rabbinizle aranız açıldığı için şeytanı sevindirmiş oluyorsunuz. 3. Günah işlediğinizde cehenneme yaklaşmış oluyorsunuz. Cehennem, iman etmeyenlerin veya iman ettiği halde günahları sevaplarından çok olanların gideceği bir azap yurdudur. İşlediğimiz her günah bizi cehenneme biraz daha yaklaştırır. Adeta her bir günah cehenneme doğru bir adım atmak anlamına gelir. 4. Günah işlediğinizde cennetten uzaklaşmış oluyorsunuz. Cennet ve cehennem birbirine zıt iki kutuptur. Birine yaklaşmak zorunlu olarak diğerinden uzaklaşmak anlamına gelir. Siz Allah'a karşı gelerek günah işlediğinizde cehenneme bir adım atmış, aynı anda cennetten de bir adım uzaklaşmış oluyorsunuz. 5. Günah işlediğinizde yazıcı meleklere rahatsızlık vermiş oluyorsunuz. Kur'an'da belirtildiğine göre melekler, müminlerin merhamete nail olması, kötülükten uzak kalması için Allah'a dua ederler. Hal böyleyken kul günah işlediğinde o merhametten mahrum kalacağı, kötülüğe adım atmış olacağı için melekler bundan rahatsızlık duyar. Bir kimsenin içki, kumar, zina gibi kötü amellerine melekleri şahit kılması onlara sıkıntı verir. 6. Günah işlediğinizde Allah Resulünü üzmüş oluyorsunuz. Hayattayken ümmetinin zorluk ve sıkıntıya uğraması kendisine zor gelen Allah Resulü, ümmetinin günah işlemesinden elbette hoşlanmaz. 7. Günah işlediğinizde kalbinizi karartıyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde işlenen her bir günah sebebiyle kulun kalbine bir nokta konulduğu, kul günah işlemeye devam ettikçe kalbin de kararmaya devam ettiğini, nihayet kalbin kömür gibi olacağını belirtir. Kalbin kararması demek, kişinin aklının doğru düşünmekten, kalbinin duygularını doğru kullanmaktan uzaklaşması anlamına gelir. Günaha dadanan insan gerçekleri göremez, muhakemesi ortadan kalkar, faydalı ve zararlıyı ayıramaz hale gelir, hissizleşir, duygusuzlaşır. 8. Günah işlediğinizde organlarınızı aleyhinize şahit tutuyorsunuz. Pek çok ayette kıyamet gününde kişinin organlarının kendisi hakkında şahitlik edeceği belirtilmektedir. Günah işleyenlerin organları tek tek işledikleri günahları anlatacaktır. 9. Günah işlediğinizde mekanı kendi aleyhinize şahit tutuyorsunuz. Bir ayette kıyamet günü yerin kendi haberlerini anlatacağı belirtilir. Yerin haberleri kişinin yeryüzünde işlediği fiillerdir. Günah işleyenler hakkında yeryüzü, benim üzerimde şu kötülükleri yaptı diyerek şahitlik edecektir. Bunlar dışında günahın zararlarına ilişkin daha pek çok şey sayılabilir. Ancak buradan şunu anlıyoruz ki, işlenen bir günah, alemlerin Rabbinden başlayarak şeytan, melek, peygamber, akrabalarımız, yeryüzü, kalbimiz, organlarımız gibi bütün bir varlık alemi üzerinde etkiler meydana getiriyor. Bütün bunların ötesinde günahların dünyada da bizlere zararı vardır. Nasıl ki Allah'ın farz kıldığı şeylerin tamamı insanlar için rahmetse ve bunları yapanlar ahiretten önce daha bu dünyada huzura kavuşursa, aynen bunun gibi Allah'ın haram kıldığı şeylerin tamamı da insanlar için felakettir. Bunlardan uzak duran ahiretten önce dünyasını kurtarır. Bu ifademizi bir parça açıklayalım. Rabbimiz bizi yaratıp başıboş kendi halimize bırakmış ve terk etmiş değildir. Tarih boyunca peygamberler aracılığıyla tüm insanlara dünya hayatında neleri yapıp nelerden uzak durmaları gerektiğini öğreten peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Tüm peygamberlerin ve kitapların gönderiliş amacı insanların dünya ve ahiret saadetini temin etmektir. Buna göre bir kimse yaratıcısının gösterdiği yolda onun elçilerinin öğrettiği şekilde bir hayat sürerse, sadece sonsuz ahiret yurdunda değil, geçici olan bu dünya hayatında da huzurlu ve mutlu bir hayat sürer. Buna karşılık bir kimse, yaratıcısının talimatlarını çiğner, onları görmezden gelerek bir hayat yaşarsa, bu kişi sonsuz hayatta bedbaht olacağı gibi, bu dünyada da bunun faturasını ödeyecektir. Kimileri dindeki farzların ve haramların, ibadetlerin bütün amacının, ahiretteki kurtuluş olduğunu zannediyor. Onlara göre insan dine uygun yaşadığı takdirde cehennemden

0: tutulmuş olmuyor mu? Dinin emrettiği namazı kılan, orucunu tutan, maddi durumu yerindeyse fakire zekat ve fitresini veren, hacca giden kimse bunun yararını sadece ahirette mi görecek? Daha bu dünyadayken bu ibadetler onun hayatını düzene sokmuyor mu? Ona dünyanın imtihan olduğunu, dünyaya hırsla bağlanmaması gerektiğini, müminlerle kardeş olmayı talim etmiyor mu? Bu dünyada hiç kimse Allah'ın buyruklarını görmezden gelerek, onları yok farz ederek, peygamberlerin talimatlarını dikkate almayarak kalıcı bir mutluluk elde edemez. İşte şimdi Allah ve Resulünün niçin bu kadar çok tövbe ve istiğfar üzerinde durup ısrar ettiğini daha iyi anlıyoruz. Çünkü bu zararlı etkileri ortadan kaldırmanın tek yolu, Allah'tan bağışlanma dileyip ona dönüş yapmaktır. Duamız. Rabbimiz bizleri kendisinin koyduğu kurallara titizlikle riayet eden, böylece hem dünyada hem de ahirette mutlu olan kullarından eylesin. Bizleri nefsine uyarak haramları işleyen, ibadetleri terk eden ve bunun kötü sonuçlarını ahiretten önce dünyada görmek durumunda kalan bedbahtlardan olmaktan muhafaza eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Ver şunları. Ver dedim sana.
2: Bırak ne olur. Sen de biliyorsun onlar benim alın terim.
1: Hiçbir şey alamazsın yanına. Onlar Mekke'nin ve Mekke'de kalacak abi.
3: Kim o?
4: Aç kapıyı, benim.
3: Ne oldu, bir şey mi oldu?
4: İçeri gir, kapat kapıyı, kapat. Çabuk ol, hemen hazırlan, gidiyoruz.
3: Ne oluyor, ne oluyor Allah aşkına, ne bu telaş?
4: Hemen gitmemiz lazım.
3: Nereye, neden?
4: Artık burada kalamayız, Medine'ye gidiyoruz. Çabuk ol, hadi.
3: Tamam tamam, sakin ol. Ne alacağız yanımıza?
4: Yol için yiyecek alman yeterli.
3: Tamam tamam.
4: Kırbalar nerede, ben de suları doldurayım.
3: Duvarda asılı.
1: Açın. Açın kapıyı.
4: Korkma korkma.
1: Açın dedim.
4: Ben konuşurum.
1: Kapıyı onunla. Açın.
4: Sen bir an önce hazırlanmaya bak.
1: Açın dedim size.
4: Evet, ne var, ne istiyorsunuz?
1: Siz de mi kaçıyorsunuz?
4: Evet, gidiyoruz.
1: Yalnız öyle her şeyi alıp gidemezsiniz. Burada olan burada kalacak.
4: Hiçbir şeyde gözümüz yok.
1: Artık bu ev ve içindekiler bize ait. Defolun gidin buradan.
4: Gideceğiz. Ama şunu unutma ki bir gün geri döneceğiz.
1: Açlıktan ölmezseniz dönersiniz.
3: Döneceğiz elbet. Biz bu evi kendi ellerimizle yaptık. Taşlarını kendimiz taşıdık. Duvarlarını kendimiz sıvadık.
1: Amma uzattınız ha. Çıkın gidin hadi.
4: Eğer döneceğime inanmasaydım bu evi yıkar öyle giderdim.
5: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret eden bazı sahabiler fakir düşmüşlerdi. Bu sahabiler dertlerini anlatmak için Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Dertleri, nasıl geçinecekleri, fakirliklerinin ne zaman biteceği ve ne zaman eski varlıklarına geri kavuşabilecekleri değildi. Onlar daha başka şeylerden muzdariplerdi. Allah'ın Resulüne başka şeylerden dolayı gelmişlerdi. Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve anlatmaya başladılar.
4: Ya Resulallah, eskisi kadar varlıklı değilim, fakir düştüm. Lakin fakir olmak beni üzmüyor, hiç ağrıma gitmiyor. Ancak imrendiğim başka bir şey var.
6: Evet ey Allah'ın Resulü, başka bir şey için geldik. Derdimiz mal, mülk, altın ya da gümüş değil.
4: Varlıkla yapılan ibadetlerin hazzından ve sevabından mahrum kaldık ey Allah'ın Resulü.
6: Varlıklı olanlarımız hak yolda harcama yapabiliyor. İnsanlara yardım edebiliyorlar.
4: Lakin biz yapamıyoruz ya Resulallah. Onlar infak ettikleriyle cennetin en yüksek derecelerine talipler.
6: Evet, bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar.
4: Fazla malları olduğu için de hac ve umre de yapabiliyorlar.
6: Cihad edebiliyor ve sadaka da verebiliyorlar. Bizimse sadaka verebilecek malımız yok.
4: İşte bizi üzen şey bu ya Resulallah. Bu ibadetlerden mahrum kalmak.
5: Kutlu Nebi sahabileri dinledi ve onlara tebessüm ettikten sonra size bir şey haber vereyim mi dedi.
6: Buyur ey Allah'ın Resulü, söyle. Gönlümüzün huzuru senin güzel sözlerinde gizli.
5: Allah'ın Resulü, dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz dedi ve sözlerine ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler diye devam etti.
4: Bizi ibadette bu derece öne geçirecek tesbihler nelerdir ya Resulallah?
5: Nurlu Nebi merak içindeki sahabilere baktı ve her namazın peşinden 33 kez tesbih, Sübhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber demenizdir dedi.
6: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Gönlümüzdeki sıkıntıyı giderdin, bizi çok sevindirdin.
5: Fakir sahabiler tertemiz gönülleriyle ibadet hususunda varlıklı olanlara gıpta etmiş ve hem kendileri hem de onlar için Peygamber Efendimiz'den zikirler öğrenmişlerdi. Bu sahabiler ne Mekke'de geride bıraktıkları malları için dertlendiler ne de zenginlerin mallarına göz diktiler. Yüce Allah'ın lütfuyla ibadetlerini bereketlendirecek tesbihleri öğrendiler ve herkesin de öğrenmesine vesile oldular.

0: 9 yıl. Tam 9 yıl oldu.
1: Ama hala daha dünmüş gibi geliyor bana.
0: Yuvasından taşlanarak kovulan kuşlar gibiydik. Ağlamamak için dönüp son kez bakamamıştım bile.
1: Geri döneceğiz demiştim sana. Bak şimdi yeniden evimizdeyiz işte. Yine güzel Mekke'deyiz. Yine Kabe'nin yanı başındayız.
0: Çok şükür, çok şükür.
1: Elhamdülillah.
0: Yalnız duvarlar biraz çatlamış gibi.
1: Baksana, aynı ellerimiz gibi olmuşlar.
0: Ellerimizle yaptığımız duvarlar ellerimiz gibi çatlamışlar. Ne garip değil mi?
1: Bilmem, öyle mi? Belki ellerimiz de duvarlarımızla aynı topraktandır.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
7: İnsanın ömrü kısa olmasına rağmen emeli ve dili oldukça uzun. Kendisi ölüm karşısında aciz olmasına rağmen sözü çok büyüktür. İnsanı ölümsüz kılan meydana getirdiği eserleridir.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Herkes kendi kaderini izler. Mutluluğunu kaybetmiş kişi, mutluluğu değil de mutsuzluğu ararsa, başkalarının yoluna ektiği dikenlerin kendi ayağına battığını görür. Ey dünyada diken tohumu eken kişi, sakın ektiğin dikeni gül bahçesinde arama. Ey bize dünyadaki zor işleri kolaylaştıran Allah'ım, dünyada olmayacak şeylerden, faydasız işlerden bizi kurtar. Manen kör olan, önünü göremeyen, haktan gelen imtihanlarda başarıya ulaşamayan ve perdeli olan göz nasıl gözdür? Ey başkalarına ağlayan göz, bir müddet otur da kendin için ağla. Ağaç dalı ağlayan bulutun yüzünden yeşerir, tazelenir. Mum ağlayıp gözyaşı dökünce daha da parlar, daha da fazla ışık saçar.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde fon soruşturması vardı. 282 kişi için hukuki işlem yapıldığını belirtirken, fon meselesinin süratle çözüleceğinin altını çizdi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır ifadelerini kullandı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Havalimanlarının ardından bu defa da enerji tesisleri vuruldu. Saldırılar karşısında Arap ülkeleri Husileri terörist ilan etti. İran'dansa krizin çözümü için arabuluculuk önerisi geldi. Öte yandan Husiler Suudi Arabistan'ın Yemen'de saldırılar düzenlediğini öne sürdü. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metine'nin Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Bu çekilme terörün tamamen sonlandırılması adına kritik bir adım olarak değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu kapsamında yürütülen çok boyutlu süreç, Türkiye'nin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde bugüne kadar 2.378.000 yapının kentsel dönüşümünün tamamlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli ifadesini kullanan kurum, her iki kentsel dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştiğine dikkat çekerek, vatandaşlara dönüşüm sürecine katılmaları yönünde çağrıda bulundu. Bakanlık verilerine göre İstanbul'daki Yarısı Bizden kampanyası kapsamındaysa bugüne kadar 500.000'den fazla bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Nepal'de şiddetli yağışlar sele neden oldu. Ülkede son aylarda yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Budigandaki nehrinin taşması sonucu çok sayıda ev sulara gömüldü. En az 5 kişi kaybolurken arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki 4 büyük kuruluşu, yabancı elektrikli araçların yerleşkelerine girişini yasakladı. Gerekçe ise kamera, sensör ve yazılımların oluşturabileceği riskler. Uzmanlara göre akıllı araçların topladığı veriler, siber güvenlikten milli güvenliğe kadar pek çok alanda kritik önem taşıyor. Tehlikeyi ortadan kaldırmanın tek yolu ise yerli ve milli yazılım. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Yükseköğretim kurumlarına ilk kez kayıt yaptıranlar, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının yararlanabileceği başvurular 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına öğrenim bilgilerini E-Devlet üzerinden kontrol etmeleri ve olası hataları üniversite öğrenci işleriyle görüşerek düzeltmeleri önem taşıyor. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupa'nın 10 ülkesinden Müslüman çatı kuruluşların katılımıyla Avrupa Müslüman Kuruluşları Konferansı gerçekleştirildi. 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen konferansta Avrupa'daki Müslümanların kamusal hayata katılımı, artan İslam karşıtlığı, kurumsal tanınma ve hak ihlalleriyle mücadele gibi konular ele alındı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan da Avrupa'daki Müslümanların kendi aralarında ortak konular, sorunlar ve çözümler etrafında bir araya gelmesinin değerli bir çalışma olduğunu dile getirerek kendilerinin de işbirliğine her zaman açık olduklarını belirtti. Temsilciler Avrupa toplumlarının ayrılmaz bir parçası olduklarını vurgulayarak ortak sorunlara karşı sürdürülebilir işbirliği, istişare ve proaktif hareket etme çağrısında bulundu.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 20, İzmir 24, Antalya ve Trabzon 25, Eskişehir 22, Erzurum 16, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 12, Gümülcine 17 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: İki Nesil Bir Mesele. Yazan Nur Kösen. Seslendirenler Nisan Kumru, Ferzan Bera Kumru.
1: Beşinci Bölüm. Siyah Kaplı Defter.
2: Şu bankta biraz oturalım kızım.
3: Yoruldun mu dede?
2: Ben değil de kollarım yoruldu. Patatesleri sen seçtin. Ben taşıyorum.
3: Yarısını bana verebilirsin dede.
2: Sen ekmekleri tut, ezilmesinler.
3: Aa, bak dede, bankın altında bir şey var.
2: Ne oldu, poşet mi düştü?
3: Hayır, siyah bir defter. Ayağının hemen yanında. Dur bakayım, kimin acaba? İlk sayfada isimler var. Yanlarında da para miktarları yazılmış.
2: Sahibinin adı, telefonu falan yazıyor mu kapağın içinde? Bir bak bakalım.
3: Yok, köşesi yeşil iplikle dikilmiş. Bir de kapağı sıkıştırılmış bir alışveriş fişi var.
2: Ha, tamam, düşmesin, olduğu yerde kalsın.
3: İsimlerin fotoğrafını çekip mahalle grubuna atsak, tanıyan çıkar belki.
2: Ha, bir dakika kızım, o isimlerin niye yazıldığını bilmiyoruz. Belki sahibi kimsenin görmesini istemiyordur.
3: Aa, doğru, ben sadece çabuk bulunsun diye düşünmüştüm.
2: Dış kapağını tarif ederiz, içini duyurmamız gerekmez.
4: Kolay gelsin abi. Parkta toplantı mı var, ne oldu?
2: Var var. Bizim patateslerle oturuyoruz. Sen de buyursana.
4: Ben bakkala gidiyorum abi. Apartmana çöp torbası alacağım. O elinizdeki ne?
3: Bir defter bulduk Saffet amca. Sahibini bulmaya çalışıyoruz.
4: Vay, siyah kaplı. Kalın da sayılır. Önemli bir şeye benziyor.
2: Kapağının renginden mi anladın?
4: Tecrübe Rıza abi. Ben önemli işleri siyah deftere yazarım.
3: Diğer işlerini...
4: Onlar için ayrı bir defterim yok. Benim bütün işlerim önemlidir zaten.
3: İçinde isimlerle paralar yazılı. Belki de alışveriş defteri olabilir.
4: Borç defteri olabilir. Kimin kime ne kadar...
2: Olabilir, olabilir ama bizim öğrenmemiz gereken o değil. Kimin kaybettiği...
4: Ben de oraya geliyordum abi.
3: Şu fişin üstünde Yıldız Market yazıyor. Tarihi de bugüne ait.
4: Benim gideceğim yer hemen karşı sokakta.
2: Bak, işe yarayan bir iz bulduk.
4: Marketin veresiye defteri olmasın.
3: İçine fiş koydu diye mi?
4: İhtimalleri azaltıyorum küçük hanım.
2: Şimdiye kadar hep çoğalttın Saffet.
3: Ben taşıyayım dedi. Hem defteri hem ekmekleri alırım.
2: Defteri ayrı tut, sahibine ekmek kırıntısıyla vermeyelim.
4: Bakkalın numarası bende var, önce arayayım mı?
2: Ara bakalım, belki ona bilgi veren olmuştur.
4: Hayırlı işler, ben Saffet. Evet abi, siyah kaplı bir defter bulduk da parkta. Evet, size gelip defter soran oldu mu? Ne, bir hanım mı? Ne zaman? Anladım. Bak, ararsa benim numarayı verirsin, tamam mı? Kendisiyle görüşelim. Sağ ol. Sağ ol, peki, görüşürüz.
3: Sormuşlar mı?
4: Evet, 5 dakika önce bir hanım aramış. Alışverişten sonra defteri bulamamış. Bakkalda rafların arasına bakıyormuş.
2: İyi, biz de karşıya geçelim. Hem torbanı alırsın hem de defter bulundu diye haber bırakırsın.
4: Gördünüz mü? Daha yerimizden kalkmadan ilerledik.
3: Kalktık Saffet amca.
2: İlerlemeyi yürüyerek sürdürsek iyi olacak Saffet.
4: Evet, torbalar tamam. Defter içinde haber bıraktım.
3: Burada mı bekleyelim dede?
2: Kapının önünü kapatmayalım. Şuradaki boş kasaların yanına geçelim.
4: Arıyorlar. Alo, buyurun. Evet, biz bulduk. Siyah kaplı mı? Bir dakika, başka bir özelliği var mıydı? Yanlışlık olmasın diye.
3: Hoparlörü alma Saffet amca, biz bekleriz.
4: Dinliyorum. Alt köşesi yeşil iplikle dikili, evet. İç kapağında bugünkü bakkal fişi var. Doğru. O da var, tamam. Parkta mı oturmuştunuz peki? Tamam. Bankta bulduk, evet. Biz şimdi bakkalın önündeyiz. Peki, parkın çeşme yanındaki bankında buluşalım. Tamam, peki. Sağ olun.
2: Sahibi miymiş?
4: Evet, dikişine kadar tarif etti abi. Meryem Hanım 2 sokak ileride oturuyormuş. Dönüp her yere bakmış.
3: Çok endişelenmiş mi bulamayınca defterini?
4: Sesi öyle geliyordu. İnsanların hesabı onun içinde kayboldu diye ödüm koptu dedi.
2: Kim bilir kaç kişinin işi yazılıdır orada.
4: Benim defterim kaybolsa apartmanın yarısı durur.
3: Neler yazıyor seninkinde?
4: Alınacak ampuller, yapılacak işler, servis numaraları.
2: O zaman bir kopyasını çıkar da apartman tek deftere bağlı kalmasın Saffet.
4: Bu iyi fikir aslında abi.
3: Dede, ben fotoğrafını gruba atsaydım sahibini yine bulacaktık ama içindekiler de herkese gitmiş olacaktı.
2: Silince de herkesin telefonundan silinmezdi.
3: İyi ki göndermedim.
4: Ben dış kapağını çekip sahibi bulundu yazayım mı abi?
2: Kaybolduğunu gruba söyledik mi?
4: Söylemedik.
2: O halde bulunduğunu niye söylüyoruz?
4: Çalışmalarımız bilinsin diye abi.
3: Önce defter sahibine bir ulaşsın. Çalışmanın kendisi bir bitsin Saffet amca.
4: Arabası varmış, telefonda söyledi. Birazdan görürüz.
2: Hadi hadi o tarafa geçelim, bizi bankta bulsun.
3: Daha gelmemiş. Telefonla bir haber versek mi?
4: Dur ben bir daha arayayım, yerimizi karıştırmasın. Evet. Meryem Hanım. Alo. Çeşmenin yanındayız biz. Siz de parka girdiniz. Tamam. Defter sağlam, merak etmeyin. Hesaplar mı? Anlamadım. Siz bizim Naciye Hanım'a da mı alışveriş yapıyordunuz? 3. kat. Evet, şimdi hatırladım. Geçen hafta kapısında karşılaşmıştık. Peki bekliyoruz.
2: Naciye Hanım'ı nereden tanıyormuş?
4: Dışarı çıkamayan birkaç komşusunun alışverişini yapıyormuş abi. Naciye Hanım da onlardan biri.
3: Defterdeki yazılı paralar o alışverişler için miymiş?
4: Evet. Kime ne verdiğini, ne aldığını, kalanını yazıyormuş. Fişlerle birlikte gösterip hesabı kapatıyormuş.
2: Demek onun için bu kadar telaşlandı.
3: Şu gelen hanım el sallıyor, bak.
4: Meryem Hanım, Meryem Hanım, buradayız.
3: Ben götüreyim defteri, daha fazla yürümesin. Buyurun Meryem teyze, bankın altındaydı. Rica ederim, hoşça kalın. Çok teşekkür etti. Meğer banka oturup fişi deftere koymuş. Kalkarken düşürdüğünü fark etmemiş.
4: Hatırladım. Naciye Hanım'a gelen poşetleri ben görüyordum abi. Akrabası sanmıştım.
2: Komşusuymuş demek.
3: Defteri kaybettiğine niye o kadar üzüldüğü belli oldu. Sadece kendi hesabı değilmiş.
2: İnsan başkasının işini üstlenince daha dikkatli oluyor. Paranın azı çoğu yok.
4: Hatırladım. Naciye Hanım geçen hafta bozukluklar kalsın demişti. Duydum, hatırladım. Meryem Hanım da yine çıkarıp eline saymıştı.
3: Sen o zaman tanımıyordun ama olayları hatırlıyorsun.
4: Ben ayrıntıları fark ederim küçük hanım.
2: Dikişini tarif ettirmen de iyiydi. Sahibinden emin olduk.
4: Teşekkür ederim Rıza abi. Sessizce yürüttüğümüz yeni bir hizmet daha, ne dersin?
3: Tabii, devamını duyuruya çevirmezsen sessiz kalacak.
2: Hadi bizim alışverişi de eve ulaştıralım bir an önce.
3: Patatesleri bu sefer ben alıyorum dede.
2: Birlikte taşıyalım.
4: Ekmeği de bana verin, aynı yere gidiyoruz.
3: Sağ ol Saffet amca, yalnız torbalarınla karıştırma.
4: Karıştırmam, merak etmeyin, benim taşıdığım her şeyin yeri bellidir. Bir dakika, çöp torbaları nerede?
2: Az önce boş kasaların üstüne koydun ya.
3: Yeri gerçekten belliymiş.
4: Ben de onu söylüyorum. Kaybolmadı. Boş kasaların üstünde.
2: Hadi al gel hadi. Seni bekleyelim biz burada. Allah'ım çok...
0: İki nesil bir mesele. Yazan Nur Kösen. Seslendirenler Nisan Kumru, Ferzan Bera Kumru.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: Her çizgide zarafet. Her renkte ayrı bir hikaye. Her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için Bizim Sanatımız her salı saat 17'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 13 Ekim 2026 Salı. Hicri takvime göre 2 Cemaziyel Evvel 1448. Rumi takvime göre 30 Eylül 1442. Tarihte bugün. Ankara başkent oldu. 1923. İlk güz sonu. Arka sayfa. Günün konusu. Fatır Suresi. İnsanın iman ve inkar ayrımının akıbeti. Fatır Suresi Kur'an-ı Kerim'in 35. suresidir. Mekke'de inmiştir. Surede ilk olarak canlılara rızıklarını verenin, rüzgarları, güneş ve ayı emri altında tutanın Allah olduğuna, kainat eserlerinden hareketle Allah'ın birliğine ve kudretine işaret edilir. İnsanın her açıdan Allah'a muhtaç olduğu söylenir. Daha sonra peygamberlerin sadece bir uyarıcı ve müjdeci olduğu gerçeğini özetleyen nitelikte dini gerçekleri benimseme ve yaşama sorumluluğunun şahsi olduğu ifade edilir. Hiçbir insanın başkasının günahını yüklenemeyeceği hatırlatılır. İnsanların dünyadaki tutum ve davranışları açısından müminler ve kafirler şeklinde iki gruba ayrıldığı ve her grubun ahiretteki hayatları tasvir edilir. Surenin son kısmında da hidayet ve dalalet konusu işlenir. İnsanların gerçeklerden yüz çevirmelerinin kendilerini beğenmek, geçici

0: dünya zevklerine düşkünlük, şeytana uyup kötü işleri güzel görmek gibi sebeplerden kaynaklandığı açıklanır. Hak ve batıl mücadelesinin sonuçlarına da işaret edilir. Bir hadis. Allah'ın eli doludur. Gece gündüz yaptığı cömertçe lütuflar, onun elindekileri tüketmez. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
9: Son elçi mi?
8: Evet, son elçi.
10: Geldim demek. Getir bakalım güzel yavrucağım. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
11: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
12: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
13: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
10: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
14: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilir. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
10: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
14: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
15: Aa ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
16: Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
17: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
18: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
7: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde fon soruşturması vardı. 282 kişi için hukuki işlem yapıldığını belirtirken, fon meselesinin süratle çözüleceğinin altını çizdi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır ifadelerini kullandı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Havalimanlarının ardından bu defa da enerji tesisleri vuruldu. Saldırılar karşısında Arap ülkeleri Husileri terörist ilan etti. İran'dansa krizin çözümü için arabuluculuk önerisi geldi. Öte yandan Husiler Suudi Arabistan'ın Yemen'de saldırılar düzenlediğini öne sürdü. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Bu çekilme terörün tamamen sonlandırılması adına kritik bir adım olarak değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu kapsamında yürütülen çok boyutlu süreç, Türkiye'nin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde bugüne kadar 2.378.000 yapının kentsel dönüşümünün tamamlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli" ifadesini kullanan kurum, her iki kentsel dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştiğine dikkat çekerek, vatandaşlara dönüşüm sürecine katılmaları yönünde çağrıda bulundu. Bakanlık verilerine göre İstanbul'daki Yarısı Bizden kampanyası kapsamında ise bugüne kadar 500.000'den fazla bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Nepal'de şiddetli yağışlar sele neden oldu. Ülkede son aylarda yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Budigandaki nehrinin taşması sonucu çok sayıda ev sulara gömüldü. En az 5 kişi kaybolurken arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki 4 büyük kuruluşu, yabancı elektrikli araçların yerleşkelerine girişini yasakladı. Gerekçe ise kamera, sensör ve yazılımların oluşturabileceği riskler. Uzmanlara göre akıllı araçların topladığı veriler, siber güvenlikten milli güvenliğe kadar pek çok alanda kritik önem taşıyor. Tehlikeyi ortadan kaldırmanın tek yolu ise yerli ve milli yazılım. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Yükseköğretim kurumlarına ilk kez kayıt yaptıranlar, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının yararlanabileceği başvurular 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına öğrenim bilgilerini E-Devlet üzerinden kontrol etmeleri ve olası hataları üniversite öğrenci işleriyle görüşerek düzeltmeleri önem taşıyor. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupa'nın 10 ülkesinden Müslüman çatı kuruluşların katılımıyla Avrupa Müslüman Kuruluşları Konferansı gerçekleştirildi. 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen konferansta Avrupa'daki Müslümanların kamusal hayata katılımı, artan İslam karşıtlığı, kurumsal tanınma ve hak ihlalleriyle mücadele gibi konular ele alındı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan da Avrupa'daki Müslümanların kendi aralarında ortak konular, sorunlar ve çözümler etrafında bir araya gelmesinin değerli bir çalışma olduğunu dile getirerek kendilerinin de işbirliğine her zaman açık olduklarını belirtti. Temsilciler Avrupa toplumlarının ayrılmaz bir parçası olduklarını vurgulayarak ortak sorunlara karşı sürdürülebilir işbirliği, istişare ve proaktif hareket etme çağrısında bulundu.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 20, İzmir 24, Antalya ve Trabzon 25, Eskişehir 22, Erzurum 16, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 12, Gümülcine 17 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

bizim sanatımız. Hazırlayan ve sunan Duygu Orakcan.

Sevgili dinleyenler, Bizim Sanatımız adlı programda yeniden birlikteyiz. Bugün sizlerle gelenekli sanatlarımızın yalnızca bir eser meydana getirme biçimi değil, aynı zamanda insanı terbiye eden bir yol oluşundan söz etmek istiyorum. Bir sanatı öğrenirken yalnızca elimiz mi gelişir? Gözümüz, sabrımız, dikkatimizi verme biçimimiz ve hatta dünyaya bakışımız da değişmez mi? Bizim sanatlarımızda talebenin karşısında yalnızca kağıt, boya, kalem yahut fırça yoktur. Bir usul, bir tekrar, bir bekleyiş ve bütün bunların içinde yavaş yavaş şekillenen bir insan vardır. Bir yola çıkmak, o yola bende olmak ve o yolun usulüne, kaidesine tabi olmak bizi nasıl şekillendirir? Sanat da kadim bir bilginin izinde kendimizi kendi ellerimizle, nasibimiz miktarınca yeniden imar etmenin, imar ederken de mamur olmanın bir yansımasıdır. Sanat yolculuğumuzda zahirde amaç bir eser meydana getirmek gibi görünse de aslında

0: Aslında eser bu yolculuğun netice örtüsüne bürünmüş bir cilvesinden ibarettir. Olmak sandığımızdan çok daha meşakkatlidir ve aslında sanat eseri olmazken olurların bir neticesidir. Talebe her çalışmasında bu da olmadı dedikçe yavaş yavaş olana yaklaşır. Hevesimizde rüzgar estiren, ümidimizi inciten, bu da olmadı dediğimiz her çalışma aslında bizim olurumuzun temelini atar. Talebe de bunu bildiği için olmadıkça yılmaz. Aksine her olmayışta biraz daha kamçılanır. Çünkü bilir ki her tekrar onu olura biraz daha yaklaştırır. İnsan da biraz böyledir. Hayatta her olmayış, her eksik kalış, her yeniden deneme bizi başka bir kıvama çağırır. Sanatın talebeye öğrettiği şeylerden biri de budur. Sonuca değil, oluşa talip olmak. Belki de bu yüzden sanat yalnızca elimizi değil, sabrımızı, dikkatimizi, nefsimizi ve bakışımızı da terbiye eder. İşte tam burada yolumuz meşk kavramıyla kesişir. Meşk, medeniyetimizde musikiden kunduracılığa kadar sanatın ve zanaatın pek çok sahasında geçerli olmuş temel terbiye yollarından biridir. Üstattan çırağa, bilenden bilmeyene, kamil olandan talip olana, dolu olandan boş olana aktarılır. Fakat bu aktarım yalnızca zihinden zihne değildir, gönülden gönüledir. Çünkü meşk sadece bir bilginin, tekniğin yahut hünerin aktarımı değildir. Aynı zamanda bir ahlakın, bir tavrın, bir bakışın ve bir edebin intikalidir. Talebe, hocasından yalnızca nasıl yapılacağını değil, nasıl bakılacağını, nasıl bekleneceğini, nasıl tashih olunacağını ve nasıl yeniden başlanacağını da öğrenir. Bu sebeple meşk silsilesi, yalnızca el veren ve el alan sanatkarlardan oluşan bir zincir değildir. O silsile, sanatı fikretmenin, zikretmenin ve şükretmenin bir vesilesi bilen köklü bir edep geleneğidir. Belki de meşkin asıl terbiyesi tam burada başlar. El melekesi, sanata yatkınlık kazanırken, insan da kendi hamlığıyla karşılaşır. Aceleciliğini, noksanını ve kusurunu fark eder. Her tekrar eserde bir iz bırakırken talebenin iç aleminde de sessiz bir tashih başlar. Böylece yalnızca eser kemale ermez. Onu meydana getiren insan da ağır ağır kıvam bulur. Çağımızın insanıyla meşkin terbiyesi arasındaki mesafe bugün azımsanmayacak kadar açılmıştır. İnsan neticeye hızla ulaşmak, emeğin, bekleyişin ve tekrarın zahmetine mümkün olduğunca az katlanmak istemektedir. Hız ve has çağının insanı karşılığını hemen görmek, oldu duygusunu bir an evvel yaşamak arzusundadır. Oysa meşk insana bunun tam tersini öğretir. Gecikmeyi, beklemeyi, yeniden denemeyi, bir şeyin hemen olmamasına tahammül etmeyi. Çünkü bazı şeyler hızlandıkça değil, ağırlaştıkça kıymet kazanır. Sevgili dinleyenler, şimdi hız ve has çağının karşısına sabrı, tekrarı ve teslimiyeti koyalım. Meşk, insana her şeyin hemen olmayacağını öğretir. Tekrarın bir eksiklik değil, olgunlaşmanın yolu olduğunu, tashihin bir kusur göstermek için değil, talebeyi daha kamil bir bakışa yaklaştırmak için yapıldığını hissettirir. İnsanın gözü de her gördüğünü aynı şekilde kavramaz. Gözün de bir terbiyesi, bir ölçüsü, bir görme biçimi vardır. Güzeli görmek için yalnızca bakmak yetmez. Bilmek de gerekir. Çünkü bilgi ve tecrübe olmadan karşımıza çıkan her şeyi güzel, doğru yahut kıymetli zannetmemiz mümkündür. Güzeli çirkinden, olgunu hamdan, kusurluyu kusursuzdan ayıran şey yalnızca göz değil, o göze ölçü kazandıran bilgidir. Bu yüzden sanat yolunda talebenin yalnızca eli değil, gözü de terbiye edilir. Bilgi arttıkça bakış derinleşir. Bakış derinleştikçe insan neye baktığını daha sahih bir yerden görmeye başlar. Hani meşhur bir sözümüz var. Kusur görenindir. Evet, kusuru göreceğiz. Ama evvela kendimizde. Marifet budur. Dış alemin bitip tükenmeyen meşguliyetlerinden sıyrılıp nazarı içeriye çevirmek, insanın kendi noksanıyla yüzleşebilmesi de başlı başına bir terbiyedir. Sanat bizi biraz da bu iç yolculuğa davet eder. Başkasının eksiğiyle oyalanan bakışı kendimize çevirir. Kusuru dışarıda aramak yerine kendi hamlığımızı görmeye çağırır. Çünkü insan kendi noksanını gördüğü ölçüde incelir. İnceldikçe de hem esere hem hayata daha başka bir gözle bakmaya başlar. İnsanın iç alemi olgunlaştıkça hayata bakışı kadar elinden çıkan iş de başka bir mahiyet kazanır. Çünkü sanatkar ortaya koyduğuna yalnızca bilgisini ve hünerini değil, halini, terbiyesini ve dünyayı idrak ediş biçimini de taşır. Bir vakitten sonra ortaya çıkan şey yalnızca yapılmış bir nesne olmaktan çıkar, dile gelir, karşısındakine seslenir ve gönülde bir karşılık bulur. Ondaki letafet, onu meydana getiren kişinin iş dünyasından süzülen bir akis gibidir. Bu sebeple sanat yolunda yalnızca yapılan işi kemale erdirmek kafi değildir. Onu meydana getiren insanın da kıvam bulması gerekir. Zira insanın hali derinleştikçe ortaya koyduğu şeyin dili de derinleşir. İşte bütün bunlar bir hocaya, bir geleneğe bağlı olmanın insanda bıraktığı izlerdir. Çünkü insan yalnızca bilgi aldığı kişiden değil, uzun müddet nazar ettiği, haline şahit olduğu, terbiyesine yakın durduğu kişiden de nasiplenir. Sanat yolunda hoca, talebeye yalnızca dersini göstermez. Neye bakacağını, neyi güzel bulacağını ve hangi ölçüyle hükmedeceğini de öğretir. Talebe, zamanla yalnızca hocasının elinden çıkan işe değil, o işi meydana getiren hale de yaklaşmaya çalışır. Belki gelenek dediğimiz şey budur. Güzele baka baka güzeli tanımak. Güzelin yanında dura dura ona benzemeye gayret etmek. Bir silsileye dahil olmak da işte böyle bir şeydir. Bizden önce güzeli aramış, onun uğruna emek vermiş, insanların açtığı yolda yürümek ve nasibimiz miktarınca o güzelliğe benzemeye çalışmak. Belki sanatın terbiyesi de en nihayetinde böyle tamamlanır. İnsan güzel bir eser meydana getirmeye çalışırken fark etmeden kendisini de güzele benzetmeye çalışır. Sanat yolculuğu belki de tam olarak budur sevgili dinleyenler. Bir eser meydana getirmeye çalışırken kendimizin de yeniden şekillenmesi. Bir ustaya, bir usule, bir geleneğe bağlanmak, güzeli tanımak, ona yaklaşmak ve zamanla ona benzemeye gayret etmektir. Bizim sanatımızda belki en çok burada kendini gösterir. Güzel bir eser bırakmaktan evvel güzel bir halin peşine düşmekte. Bugünlük sözümüzü burada tamamlayalım sevgili dinleyenler. Bir başka programda yine sanatın ve güzelin izinde buluşmak ümidiyle. Gönlünüz ferah, yolunuz açık olsun.
1: Bizim sanatımız. Hazırlayan ve sunan Duygu Orakcan.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize hayırlı günler diliyorum. Gençliğe Rehber programından gönülden selamlar. Ben Mürşit Ekmel Aybek, yeni bir programda yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Rabbim sohbetimizi hayra, ailelerimize ve çocuklarımızla kurduğumuz ilişkiye güzellikler katmaya vesile eylesin. Bugün biraz anne babalığı konuşalım istiyorum. Ama çocuklarımızın davranışlarını değil, bizim anne baba olma halimizi. Çünkü bugün pek çok anne baba çocuk yetiştirirken yalnızca çocuğuyla ilgilenmiyor. Bir taraftan da zihninde sürekli kendisini denetliyor. Doğru mu davranıyorum? Bunu söylesem çocuğumu incitir miyim? Hayır dersem kendisini değersiz hisseder mi? Sesimi biraz yükselttim. Acaba onda bir iz bırakır mı? Yeterince ilgileniyor muyum? Yeterince oyun oynuyor muyum? Veya onu gerçekten anlayabiliyor muyum? Ve bütün bunların üzerinde çok güçlü bir soru var. İyi bir anne miyim, iyi bir baba mıyım? Aslında çocuk eğitimi konusunda bilgiye ulaşmanın hiç bu kadar kolay olmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Kitaplar, uzmanlar, sosyal medya hesapları, videolar, podcastler. Her gün bize nasıl anne baba olmamız gerektiğine dair yeni bir şey söyleniyor. Çocuğunuzun duygusunu kabul edin, onu dinleyin, bağırmayın, etiketlemeyin, kıyaslamayın, travmatize etmeyin, özgüvenini zedelemeyin, sınır koyun ama baskı kurmayın, özgür bırakın ama ihmal etmeyin, ilgilenin ama bağımlı hale getirmeyin. Bütün bunların önemli ve kıymetli tarafları vardır elbette. Fakat bazen bütün bu bilgiler anne babaya rehberlik etmek yerine anne babanın üzerinde yeni bir baskı oluşturabiliyor. Ve ebeveynlik doğal bir ilişkiden çıkıp adeta sürekli doğru yapılması gereken bir projeye dönüşebiliyor. Anne söylediği her cümleyi tartıyor. Baba her verdiği tepkiyi sorguluyor. Anne baba bir hata yaptığında yalnızca üzülmüyor, çocuklarının geleceğinde onarılmaz bir hasar oluşturduklarını düşünebiliyor. İşte bugün biraz bunun üzerinde durmak istiyorum. Çocuğumuzun kusursuz bir anne babaya ihtiyacı mı var? Önce bunu soralım. Bence önce şu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Anne baba da elbette ki insandır, yorulur, sabırsızlanır, bazen yanlış anlar, bazen yanlış kararlar verir. Bazen gereğinden fazla tepki verir, bazen çocuğunun ihtiyacını göremez, bazen keşke böyle söylemeseydim der. Mesele hiçbir zaman hata yapmamak değildir. Asıl mesele hata yaptığımızda ilişkiye geri dönebilmektir. Örneğin bir anne yoğun bir günün sonunda çocuğuna gereğinden sert konuşmuş olabilir. Bir süre sonra yanına gidip şöyle diyebilir. Az önce sana gereğinden sert konuştum, kızmış olabilirim ama bunu o şekilde söylemem doğru değildi. Bu cümle çocuğa çok önemli bir şey öğretir. İlişkilerde hata olabilir ve ilişkiler tamir edilebilir. Çocuk böylece kusursuz insanlarla yaşamayı değil, gerçek insanlarla sağlıklı ilişki kurmayı öğrenir. Belki de bugün anne babalıkla ilgili en önemli yanılgılarımızdan biri çocuğun her olumsuz duygusunu bizim hatamız gibi görmek. Çocuk üzülüyor, yanlış mı yaptım? Çocuk öfkeleniyor, acaba fazla mı sınır koydum? Çocuk ağlıyor, onu incittim mi? Oysa çocuğun üzülmesi her zaman bizim yanlış yaptığımız anlamına gelmez. Çocuğun bize kızması da her zaman yanlış davrandığımız anlamına da gelmez. Bazen doğru bir sınır da çocuğu üzer. Çünkü çocuk o anda istediği şeyi elde edememiştir. Mesela abur cubura sınırlama getirdiğimizde bize kızabilir. Markette istediği bir oyuncağı almadığında ağlayabilir. Uyku zamanı geldiğinde itiraz edebilir. Bunların hiçbirinde çocuğun duygusunu küçümsememeliyiz. Ama çocuğun duygusunu kabul etmek ile o duyguyu ortadan kaldırmaya çalışmak aynı şey değildir. Üzüldüğünü görüyorum diyebiliriz. Ama ardından o halde kararımızı değiştirelim demek zorunda da değiliz. Çünkü çocuklarımızın yalnızca mutlu olmayı değil, zaman zaman hayal kırıklığıyla yaşamayı da öğrenmeleri gerekiyor. Hayat onların her istediğini vermeyecek. Her insan onları onaylamayacak. her girdikleri ortam onların ihtiyaçlarına göre düzenlenmeyecek. Ve belki de çocuklarımızı hayata hazırlamanın bir parçası da onların küçük yaşlarda güvenli ilişkiler içerisinde bu duygularla karşılaşmalarına izin vermektir. Bugün anne babaların yaşadığı başka bir güçlük de çocukların kendileri hakkında ne düşüneceğine fazlasıyla odaklanmaları. İşte bana kızmasın, benden uzaklaşmasın, beni kötü bir anne olarak düşünmesin, babasını anlayışsız görmesin. Ama anne babalık yalnızca çocuk tarafından sevilmek değildir. Bu anne babalık aynı zamanda çocuğun bugün hoşuna gitmese bile onun iyiliği için bazı sınırları taşıyabilmektir. Çocuğumuz bazen kızabilir bize, bazen kapıyı çarpabilir. Bazen sen çok kötü bir annesin ya da sen çok kötü bir babasın diyebilir. Özellikle küçük çocuklarda bu cümle çoğu zaman ahlaki bir değerlendirme değildir. Aslında söylediği şey özetle, şu anda istediğim olmadı ve bundan hiç hoşlanmadım. Bu kadar basit bir mesaj veriyor aslında. Biz bu cümleyi kendi ebeveynliğimiz hakkında verilmiş bir karne gibi okursak sınırlarımızı korumakta da zorlanabiliriz. Oysa çocuklarımızın bizim kararlılığımıza da ihtiyaçları var. Şefkat kadar sınıra, anlayış kadar istikrara, yakınlık kadar yetişkinliğimize. Çünkü çocuk karşısında sürekli kendisinden onay almaya çalışan bir yetişkin değil, gerektiğinde yükü taşıyabilecek bir anne baba görmek ister. Fakat burada başka bir mesele daha var, orayı da açmak istiyorum. Kendimizi çocuklarımız üzerinden değerlendirmek. Çocuğumuz başarılıysa iyi anne babayız. Kibar davranıyorsa iyi yetiştirmişiz. Okulda problem çıkarıyorsa bir yerde hata yapmışız. Arkadaşlarıyla anlaşamıyorsa eksik kalmışız. Oysa çocuklarımız bizim ebeveynlik performansımızın sonuç belgesi değildir. Onların da bir mizacı vardır, bir iradesi vardır, tercihleri vardır. Güçlü ve zayıf tarafları vardır. Ve büyüdükçe kendi kararlarını verecek bağımsız bir insan haline gelirler. Elbette ki biz çocuklarımızın hayatında çok önemli bir etkiye sahibiz. Ama çocuklarımızın bütün hikayesinin yazarı değiliz. Belki bu gerçeği kabul etmek, anne babanın omuzlarından büyük bir yükü de indirmeye başlar. Bizim görevimiz kusursuz bir çocuk ortaya çıkarmak değildir. İnsan noksandır, yaratılışımız zaten noksan ve eksiktir. Belki görevimiz çok daha sade ama çok daha derindir. Çocuğumuzu tanımaya çalışmak, onunla güvenli bir ilişki sunmak, yanlış yaptığımızda geri dönmek, gerektiğinde özür dilemek ve büyümesi için ona alan açmak. Çünkü bazen çocuk yetiştirme kaygımız öylesine büyüyor ki çocuğu yetiştirmeye çalışırken onunla yaşamayı unutabiliyoruz. Her anı değerlendiriyoruz, her davranışı analiz ediyoruz, her cümlenin altında bir sebep arıyoruz. Oysa bazen çocuğun yalnızca annesiyle gülmeye, vakit geçirmeye ihtiyacı vardır. Babasıyla yürümeye, birlikte sofraya oturmaya, saçma bir şeye kahkaha atmaya, hiçbir gelişim hedefi olmadan yan yana oturmaya. Çocukluk yalnızca doğru yönetilmesi gereken bir gelişim dönemi değildir. Çocukluk aynı zamanda doğal bir halle yaşanması gereken bir hayattır. Ve anne babalık da yalnızca çocuk yetiştirme işi değildir. Bir insanla yıllar boyunca kurduğumuz çok özel bir ilişkidir. Belki bugün kendimize şunu hatırlatabiliriz. Çocuğumuzun kusursuz bir anneye ihtiyacı yok, kusursuz bir babaya da ihtiyacı yok. Ama onu gören, anlamaya çalışan, yanlış yaptığında geri dönebilen ve bütün bunların içerisinde kendisi olabilen bir anne babaya ihtiyacı var. Çünkü çocuklarımız bizden kusursuzluk öğrenmeyecekler. İnsan olmayı öğrenecekler. Hata yaptığımızda nasıl döndüğümüzü, öfkelendiğimizde nasıl sakinleştiğimizi, birini kırdığımızda nasıl özür dilediğimizi, sevdiğimiz bir insanla aynı fikirde olmadığımız halde ilişkimizi nasıl sürdürebildiğimizi. Ve belki de onlara verebileceğimiz en gerçek eğitim tam olarak burada başlayacak. O halde bugün kendimize şu soruyu soralım. Çocuğum için sürekli doğru şeyi yapmaya mı çalışıyorum? Yoksa onunla gerçek, güvenli ve onarılabilir bir ilişki mi kuruyorum? Bazen iyi anne babalık her şeyi doğru yapmak değildir. Yanlış yaptığımızda doğru yere geri dönebilmektir. Efendim bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
0: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar, hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan, hayatının baharını ve kışını.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde fon soruşturması vardı. 282 kişi için hukuki işlem yapıldığını belirtirken, fon meselesinin süratle çözüleceğinin altını çizdi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır ifadelerini kullandı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Havalimanlarının ardından bu defa da enerji tesisleri vuruldu. Saldırılar karşısında Arap ülkeleri Husileri terörist ilan etti. İran'dansa krizin çözümü için arabuluculuk önerisi geldi. Öte yandan Husiler Suudi Arabistan'ın Yemen'de saldırılar düzenlediğini öne sürdü. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Bu çekilme terörün tamamen sonlandırılması adına kritik bir adım olarak değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu kapsamında yürütülen çok boyutlu süreç, Türkiye'nin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde bugüne kadar 2.378.000 yapının kentsel dönüşümünün tamamlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli" ifadesini kullanan kurum, her iki kentsel dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştiğine dikkat çekerek, vatandaşlara dönüşüm sürecine katılmaları yönünde çağrıda bulundu. Bakanlık verilerine göre İstanbul'daki Yarısı Bizden kampanyası kapsamındaysa bugüne kadar 500.000'den fazla bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Nepal'de şiddetli yağışlar sele neden oldu. Ülkede son aylarda yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Budi Gandaki nehrinin taşması sonucu çok sayıda ev sulara gömüldü. En az 5 kişi kaybolurken arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki 4 büyük kuruluşu, yabancı elektrikli araçların yerleşkelerine girişini yasakladı. Gerekçe ise kamera, sensör ve yazılımların oluşturabileceği riskler. Uzmanlara göre akıllı araçların topladığı veriler, siber güvenlikten milli güvenliğe kadar pek çok alanda kritik önem taşıyor. Tehlikeyi ortadan kaldırmanın tek yolu ise yerli ve milli yazılım. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Yükseköğretim kurumlarına ilk kez kayıt yaptıranlar, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının yararlanabileceği başvurular 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına öğrenim bilgilerini E-Devlet üzerinden kontrol etmeleri ve olası hataları üniversite öğrenci işleriyle görüşerek düzeltmeleri önem taşıyor. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupa'nın 10 ülkesinden Müslüman çatı kuruluşların katılımıyla Avrupa Müslüman Kuruluşları Konferansı gerçekleştirildi. 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen konferansta Avrupa'daki Müslümanların kamusal hayata katılımı, artan İslam karşıtlığı, kurumsal tanınma ve hak ihlalleriyle mücadele gibi konular ele alındı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan da Avrupa'daki Müslümanların kendi aralarında ortak konular, sorunlar ve çözümler etrafında bir araya gelmesinin değerli bir çalışma olduğunu dile getirerek kendilerinin de işbirliğine her zaman açık olduklarını belirtti. Temsilciler Avrupa toplumlarının ayrılmaz bir parçası olduklarını vurgulayarak ortak sorunlara karşı sürdürülebilir işbirliği, istişare ve proaktif hareket etme çağrısında bulundu.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 20, İzmir 24, Antalya ve Trabzon 25, Eskişehir 22, Erzurum 16, Gaziantep 21 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 38, Kudüs ve Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 12, Gümülcine 17 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklayın.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan ve sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir vakit diliyoruz. 13 Ekim Salı akşamında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Sizlerle dinleyicilerimizin üzerine olsun. Akşamımız bereketli olsun efendim. Mübarek olsun. İnşallah hemen şöyle WhatsApp mesajlarımız gelmeye başlamış. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir eserle açılış yapalım. Ardından mesajlarınızla devam edeceğiz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız başlıyoruz. Hoş geldiniz.

doyamazsın demedim mi? Muhabbet baldan tatlı.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey hayırlı akşamlar efendim. Hasan Yaman Çankırı Yapraklı ilçesi Kaymaz köyünden mesaj yazıyorum size. Şu an tarlada ekim yapıyorum ve sizleri dinliyorum. Teşekkür ediyoruz ve sıradaki eserde bütün Diyanet Radyomuzun dinleyenlerine çiftçi kardeşlerime armağan olsun. Allah'a emanet olunuz sizler de efendim. Selamünaleyküm İstanbul Bayrampaşa'dan Ersel Ahmet Özhan'dan Bayram Edelim adlı eseri. Bütün Diyanet Radyo çalışanlarına, dinleyenlerine rica ediyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Arzuhal eserini Ömer Karaoğlu'ndan yayınlar mısınız diyor Adana'dan Zeliha Hanım. Teşekkür ediyoruz. Sizler de radyolarınızın başına hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Hemen sıradaki istenmiş olan eserlerimizi sizlerle buluşturalım. Ardından yine mesajlarınızı bekliyoruz. İsteklerinizle mesajlarınızla devam edeceğiz.

0: İşletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar.
3: Bursa İnegöl'den Gülsen Demirtaş, sıradaki eser sesimizin ulaştığı herkese armağan olsun. Hayırlı, huzurlu akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar olsun bütün dinleyenlere ve Diyanet Radyo çalışanlarına. Alem İslam'a selam olsun. Rabbim iyilik ve güzellikler nasip eylesin. Sparta Yalvaç'tan Yusuf ben. Teşekkür ediyoruz efendim. Güller diyarımız değil mi? Gül kokulu şehir, güller diyarı. Sparta'ya bolca selam olsun bizden de. İyi akşamlar diliyoruz. Bilecik'ten dinliyorum sizleri. Sıradaki eserimiz de Azerbaycan'da Allah'ın ayeti türban için mücadele eden kardeşlerimize gelsin. Sevgiler diliyoruz diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm İstanbul Bayrampaşa'dan Ramazan Aysu. Her akşam olduğu gibi eve dönüşte güzel insan Çağatay Bey, sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlerin güzelliğidir. Mustafa Cihat'tan Emre Olur eserini canım eşim Hatice Aysu'ya hediye ediyorum. Selamlar ve dualarla hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız, bekliyoruz istek eserlerinizi.
4: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey keman keş, durma vur, asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin, kor olsun, seni görmesin kör olsun.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Diyanet Radyomuz selamı olsun. Sıradaki eser Sakarya'da bulunan evladımı Afyon'dan Ali Şenel armağan ediyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Eskişehir'den çok selamlar Tuğba ben. Güzel ezgilerle soframızı hazırlarken sevdiklerimize de sıradaki eseri armağan etmek istiyoruz. Hayırlı akşamlar herkese. Sizlere de hayırlı akşamlar efendim. Hiç bekletmeyelim. Yine sırada istenmiş olan diğer bir güzel eserimize sizlerle buluşturalım. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız. Selamlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Çağatay Bey aleykümselam. Yağmurlu bir İstanbul akşamından selamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Aleykümselam. Sizlere de selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey Bakırköy sahil yolunda trafikteyiz. Yolunuz açık olsun efendim. Sizleri dinliyoruz. Kayseri'den ziyarete gelen ailem için İbrahim Meletlioğlu'ndan Kahlü Bela'dan gelmiş emeklerini rica edebilir miyiz? Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Akşamınız bereketli, mübarek, güzel olsun efendim. Amin. Hemen dinletelim sadaki eserlerimizi. Ardından tekrar devam edelim mesajlarınızla.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'ım her yolculuğumuzun başlangıcını ve sonunu hayırlı, bereketli, güzel eylesin. Amin efendim. Rabbim bizleri hayatın her alanında iyi kalpli kullarıyla karşılaştırsın. Amin. En güzel yar eserini Murat Belet'ten yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Antalya'dan Dilek Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Konya'dan Muhammed Kerem Yılmaz, annem ve babam için Can Dedim, Canan Dedim adlı eserini yayınlarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olunuz sizler de efendim. Hemen sıradaki eserimizi buluşturalım. Sonrasında tekrar kulaklarınızda olacağız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
5: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
6: Hayırlı akşamlar.
7: Devam ediyoruz efendim. Hemen bakalım mesajlarımıza. Hayırlı, nurlu, sağlıklı akşamlar diliyoruz Yüce Mevlamızdan. Amin efendim. Diyor ki Mehtap Hanım, Fatih hocamızdan Beytullah'ta Ben eserini yayınlarsanız mutlu oluruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz Çağatay Bey. Sincan'dan sizleri severek dinliyor pek çok kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz her bir kardeşimize. Selam olsun. Sincan'a selam olsun. Güzel ilçemiz selam olsun. Programınız boyunca bizlere adeta manevi bir terapi yaşatıyor. Gönüllerimize huzur veriyorsunuz. Ne mutlu bize. Emeğiniz ve güzel sohbetleriniz için de gönülden teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Biz Söyleriz adlı eseri Erkan Mutlu'dan yayınlarsanız seviniriz. Sincan'dan Mustafa Sakarya, selam ve muhabbetlerimle teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar Mustafa Cihat'tan Cennet'in Çocukları eserini kızlarım Firdevs, Lina, oğullarım Eymen, İshak için istiyorum. Van'dan selamlar, bizden de selamı olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Bir gül aldım elime, çocuk eseri ilahisini yayınlar mısınız? 3 yaşındaki kızım çok istiyor onu. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Bütün eserlerimiz sizlere armağanımız olsun. Şimdi sırada yine güzel istemiş olduğunuz eserlerimiz var. Onlarla sizleri baş başa bırakacağız ve biraz erken bir vakit sizlerden müsaadelerinizi isteyeceğiz efendim bu akşamlık. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Yüce Rabbimize emanet olunuz. Mevlam yar ve yardımcımız olsun. Hoşçakalınız.

keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar, hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
0: Evet, son elçi.
2: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
3: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
1: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
4: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
2: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
1: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
2: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtman. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
1: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
3: Aa ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
4: Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
5: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
6: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
7: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan, baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen, neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor, bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor.

mutluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını oradan seyrediyor insan, hayatının baharını ve kışını.

0: reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
1: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.

Anus bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Anus bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Mer Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İkinci bölüm. David'in getirdiği bir tabak yemek Hatice Hanım'ın gönlünü ısıtırken, Metin'in babasıyla arasındaki kırgınlık kendi kaybının acısını yeniden hatırlatmıştı. Akşam kıraathanede inançlar üzerine açılan konuşma ise Metin'i yıllardır sakladığı düşüncelerini dile getirmeye zorlamış, Mer Sokağı iki gencin birbirinden farklı ilah anlayışıyla ilk kez yüzleşmişti.
2: Olacak efendim, pek güzel olacak inşallah.
1: Bakkalın önünde bir ileri bir geri yürüyen Hilmi Bey'in heyecanlı sesi bakkalın içine kadar geliyordu. Bakkal Ahmet kaşlarını kaldırdı. Kaşlarının ortasındaki ince çizgi belirginleşti. Derin bir iç çekip başını salladı. La havle. Elindeki poşeti bağlayıp müşteriye verdi. Deftere yazıversene zahmet demesine kalmadan eline kalemi aldı. Tamam dedi. Müşterinin yüzü güldü.
2: Ay sonuna az kaldı ya. Öderiz, dert etme sen. Ne zaman borcun kaldı bizde Ahmet Efendi?
1: Babası hiçbir zaman müşterilerine para sormamıştı. Değişik bir adamdır rahmetli. Parayla hiç işi olmayan bir esnaf. Gerisini varın siz hayal edin. Annesi arada dayanamaz söylenirdi. Senin bu merhametin yüzünden belimiz doğrulmuyor efendi derdi. Dünya tatlısı güler yüzlü babasının bir tek o zaman yüzü asılırdı. Kaşlarının ortasındaki çizgi derinleşir, sesi kallavi bir tona geçerdi.
2: Ne münasebet hanım derdi. Ben Allah'ın razı olacağı bir hal üzere olacağım. Allah da bunun karşılığını rızkımı kısarak mı verecek bana, haşa. Rızkın neyse o, onu bil. Ben zalim olsam da o, merhametli olsam da.
1: Duraksardı, sonra hiç değilse adımız iyi anılsın Allah katında. Kimse aç kalmaz korkma derdi usulca. Hiç şaşmazdı bu konuşma. Hep aynı kelimelerle ifade ederdi, her seferinde hiç bıkmadan. Ahmet annesi gibi düşünürdü ama babası öyle deyince de çok yatardı aklına. İki arada bir derede kalırdı kalbi. Küçüklüğünden beri böyleydi Ahmet. Bu hali yeni değildi. Raflardaki eşyaları düzeltip çıktı kapının önüne. Hilmi Bey'in son zamanlarda artan heyecanının sebebi biraz da oydu. Bu yüzden ses etmiyordu. Bir kitap alışverişiyle kıvılcımlanıp farklı bir boyuta taşınan muhabbetleri, Ahmet'in Asım amcanın anısına bir kütüphane oluşturma fikriyle derinleşmişti. Hilmi Bey'in artık varsa yoksa işi buydu. Olana kadar da rahat etmeyecekti belli ki. Tufan Bey bastonunu kaldırdı. Hilmi Bey'in aşınladığı yolun önüne tutunca Hilmi Bey duraksadı. Şaşkın bir ifadeyle Tufan Bey'in yüzüne baktı.
2: Yetişir efendim, başımız döndü. Heyecanınızı mazur gördük ama çocuk gibi nedir bu yahu?
3: Aman efendim, bir düşünsenize. Hiç yapılmamış bir şey yapacağız.
2: Doğrudur efendim, haklısınız dedi Tufan Bey müstehsi. Kütüphane kurmak ilk defa tarihte sizin aklınıza geldi.
1: Hilmi Bey yüzünü buruşturdu. Sokağımız için bir ilk diyorum efendim. Onlarca genç var sokakta. Birçok vakti bol insan var. Herkes okusa, vaktini iyi geçirse, sonra efendim okuduklarını mütalaa etse ne güzel olmaz mı? Ahmet alnını karıştırarak tabureyi çekip oturdu.
2: Olacak, güzel olacak inşallah dedi.
1: Sokağın girişine çevirdi başını sonra. Şu çocukları razı etmek Allah var ya en büyük derdimdi. Neticede evde oturanlar onlar.
2: Ne münasebet efendim diye atıldı Hilmi Bey. Ev Asım amcanın, yani Lale Hanım kızımızın. Yani evin asıl sahibi o iken...
3: Olur mu Hilmi abi? Çocuklar talebe, dersleri var, işleri var. Hem kim bilir ne zaman yatıp kalkıyorlar. Şimdiki gençler bizim gibi mi? Lale Hanım izin verdi de düşün kaç kere girip çıkacağız eve. Onlar istemese...
1: Ahmet'in bu sözleri Hilmi Bey'e çok mantıklı gelmişti. Duraksadı, çenesini ovuşturdu.
2: Haklısın dedi dudaklarının arasından. Tufan Bey güldü. Aman sonunda birini haklı gördü azizim. Hele şükür.
1: Hilmi Bey gözlerini kıstı. Haksızlık ediyorsunuz efendim bendenize. İki küçük çocuk gibi birbirine sataşan bu yaşını almış efendilerin atışmaları Ahmet'in zihnindekilerin önüne geçemedi. Kıraathanedeki konuşmasından sonra Metin'e bir yolunu bulup yaklaşmak için fırsat kollamış, bir sabah gün daha yeni ağarırken yakalayıp evdeki kitapları sokağın sonuna doğru boş olan konağa kütüphane yapmak üzere taşımak ve bunun için mümkünse ara ara gelip gitmek istediklerini ayaküstü anlatıvermişti. Metin, Ahmet'in beklemediği bir şekilde olayı samimi bir heyecanla karşılamış, hafta sonlarında birlikte yapabileceklerini, hatta kendisinin ve arkadaşının da seve seve yardım edeceğini söylemişti. Ahmet yıllardır böyle bir sevinç yaşamadığını o gün hissedince anlamıştı. "Konuştun mu Hilmi abi Veysel Bey'le?" dedi. Hilmi Bey hararetle başını salladı. "Konuştum efendim, onu bekliyorum. İki gibi geleceğim," dedi. "Ev yıllardır boş malumunuz. Muhtemelen içinde biraz iş olacak. Bakarız bugün ne gerekiyorsa yaparız." Veysel Bey bu sokakta büyümüştü. Babası zamanında vali olarak görev yapmış pek muhterem bir adamdı. Yıllarca devletine hizmet etmiş, emekli olduktan sonra içine kapanmış, zamanla unutkanlık hastalığına tutulmuştu. Veysel Bey tek oğluydu. O da babası gibi güzel bir adamdı ve lakin bakamamıştı babasına. Annesi vefat edince bakım evine yerleştirmiş, bunun vicdan azabını ömür boyu çekeceğim demişti. Nitekim çekmişti de. Bir hafta sonu ziyaretinde babasının fazlasıyla zayıflayıp takatten düştüğünü, uzun boylu heybetli yapısının yerini cılız, kemikli, adeta sürüklenen bir vücudun aldığını ve bunun gözden kaçamayacak kadar bariz hale geldiğini fark edince ani bir kararla eşyalarını toplayıp evine götürmüştü. Bütün bunları Ahmet'e anlatırken küçük bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. "Arada getir," demişti Ahmet, Veysel abinin sırtını sıvazlarken. "Eskileri unutmazlar. Ara sıra sokağa gelmek ona iyi gelir." Getirdi Veysel abi arada babasını. Hakikaten hatırladı bazı anıları. Ahmet'i babası sanıyordu mesela. Ahmet de babasına olan benzerliğinden ve aynı işi devam ettiriyor oluşundan ötürü ses etmiyordu. "Bana lokum versene," diyordu. Eskilerden aklında kalanları soruyordu. Bozmuyordu Ahmet. Her birine bir hikaye uyduruyordu gönlü olsun diye. Şimdi yıllardır kapısına kilit vurulmuş ev açılıp kütüphane olursa ilk iş vali amcayı ağırlamak olacaktı. Ne hissedecekti kim bilir. "Esselamu aleyküm." Veysel abinin gür sesi Ahmet'in bakışlarını Arnavut kaldırımından kopardı. Hilmi Bey koşup sarıldı Veysel Bey'e. "Vallahi çok büyük hayrettiniz efendim, çok güzel olacak," dedi sevinçle. Tufan Bey doğrulurken araya girdi. "Bir müsaade et azizim, selamını alalım yahu." Veysel Bey güldü. "Vallahi yıllar sonra çocuk

Çocuklar gibi şen oldum fikrinizi duyunca. İnanın işi gücü bırakıp geldim. Hilmi abim ne dese haklı dedi. Hadi buyurun. Evin hali gerçekten içler acısıydı. Ciddi bir bakımdan geçmesi gerekecekti çünkü yapısı ahşaptı. Yıllarca kapalı kalmaktan ötürü ağır bir rutubet kokusu kaplamıştı her yeri. Merdivenler gıcırdıyor, tavanda bazı bölmeler çöktü çökecek hissi veriyordu. Yine de bu durum ekibin hevesini kırmamış, bilakis bir çırpıda nereye ne yapılabileceğini konuşup işleri yaptırabilecekleri tanıdıkların listesini çıkarıvermişlerdi. İş maliyete gelince Veysel Bey kimsenin söz söylemesine müsaade etmeden bende demişti. İtiraz edecek olmuşlar, babamın hatırı için lütfen diyerek önünü kesmişti. Babam da böyle olmasını ister. Bana izin verin, hayrım olsun. Kapının önünde istişare ederlerken Tufan Bey gözlerini dikti Veysel Bey'e. Evin eli yüzü toparlanınca aman burası da pek güzelmiş, ben bunu satarım demezsin değil mi dedi. Veysel Bey'in gür kahkahası sokakta yankılandı. Aşk olsun Tufan amca dedi. Ben babamın oğluyum, verdiğim sözden cayar mıyım sence? Tufan Bey başını salladı. İnsanız evladım dedi. Hata etmek tıynetimizde var. Biz sözünü alalım da. Veysel Bey bir elini Ahmet'in, diğer elini Hilmi Bey'in omzuna koydu. Sözüm söz dedi. Şahitlerim de burada. Endişeye mahal yok. Ahmet'in kafasında dönenleri bir bilse, kalkıştığı işin gözünde büyümesi yüzünden geceleri uykularının nasıl kaçtığını bir bilse, yine böyle der miydi? Allah bilir. Asım amcanın evinin salonunu kaplayan, yerden tavana kadar uzanan kütüphanenin önünde dikilirken Ahmet'in aklından geçen tek bir düşünce vardı. Burada ne hazineler gizli. Metin ile David ellerinde boş karton kutularla geldiler. Ahmet'in dikkati dağıldı. Metin kutuları kapının yanındaki diğer kutuların üzerine istiflemeye çalışırken "Bunlar en temizleri" dedi. "Her kutuyu kullanamayız. Kitap sonuçta bunlar. Dikkat etmek gerek." Ahmet'in yüzü gülümsemeyle aydınlandı. Güzel çocuktu Metin. Sadece kafası karışıktı. Olurdu böyle. Ahmet'in de ne çok karışmıştı zamanında kafası. Hilmi Bey merdivenlerden aşağı inerken "Yukarıda ayrı bir alem efendim" dedi. "Burayı taşımak çok zamanımızı alacak, çok." "Acelemiz yok ki" dedi Ahmet. "Daha oranın tamiri olacak zaten. Bolca vaktimiz var." Hilmi Bey kucağında indirdiği büyük boy musafları masaya bıraktı. "Bunları ayırmamız gerek diye düşündüm" dedi. "Neticede bunlar Kur'an-ı Kerim. Diğer kitaplar gibi kartonlara koyamayız. Ayak altı olmasınlar." Hilmi Bey "Şşt, şşt" dedi sessizce. David elini çekti. "Çok eski, çok güzel. Eski kitapları severim, bakmak istemiştim" dedi çekinerek. Hilmi Bey ellerini beline dayadı. "Bu kitapların en güzeli zaten. Bildiğin diğer kitapların hiçbirine benzemez de sen yine de elleme. Kutsal kitap bu." David Metin'e baktı. Metin başını yana eğdi. Ahmet masaya yaklaştı. Kitapları kaydırarak kapaklarını gözden geçirdi. Birini çekip aldı. Oldukça yıpranmıştı. Deri kapağı açarken yer yer dökülüyordu. Parçaları eline yapıştı, aldırmadı. Sayfalarını çevirdi. "Meal bu" dedi. Hilmi Bey atıldı. "O da Kur'an-ı Kerim meali, bıraksa mıydım?" Ahmet Hilmi Bey'i duymamış gibi David'e baktı. "Meali okur musun?" dedi. David başını salladı. Hilmi Bey "ama" diyecek oldu. Ahmet elini kaldırdı. "Meal okur abi, okuyabilir. Yoksa nasıl öğrenecek? Sen de..." Hilmi Bey sustu. Ahmet mealin arka kapağını açtı, bir cümle gördü. "Bu mübarek kelimeler Allah'tan geldiğini bilerek okunmalıdır." İçi titredi. "Allah'tan geldiğini bilerek" diye mırıldandı. Hilmi Bey atıldı. "Metin, sen yardım edersin bizim Yağız'a ha? Anlayamadığı yer falan olursa..." Metin gözlerini kaçırdı. "Hı-hı-hı" dedi belli belirsiz. Ahmet'in gözünden kaçmadı bu. "Sen okudun mu hiç meal?" dedi Metin'e. Metin başını salladı iki yana. "Sorguluyorsun" dedi Ahmet usulca. Metin evet der gibi salladı bu kez başını. "Neyi?" dedi Ahmet. Metin çekinerek yanıtladı. "Bu kitabı gerçekten o mu gönderdi mesela?" "Sence?" dedi Ahmet. Metin omuzlarını silkti. "Bilmiyorum. O kadar çok cevabını alamadığım soru var ki. Okusaydın fikir sahibi olurdum belki. Biri çıkıp ben peygamberim demiş olabilir. Bu da bana inen kitap demiş olabilir. Bunları kesin olarak ispatlayabilir miyiz? Elimizde ne kadar veri var bir düşünsene.

Bak dinle, peygamberliğini ilan edip kitap yazan biri, kitabında kendini yüceltirdi değil mi? İnsanüstü bir varlık gibi anlatırdı. Kendisinin de insan olduğunu vurgulayıp durmazdı oğlum. İnsanlığı uyarırdı da kendisini uyaran sözlere yer verir miydi? Okusan keşke. Çok okudum dedi Metin. Zamanında çok okudum Ahmet abi ama Allah'ın beni, bizi, hepimizi yalnız bıraktığı gerçeğini değiştiremedim kafamda. Yalnız mısın peki? Hangimiz değiliz ki abi? Ne diyeceğini bilemedi Ahmet. Yalnız da insan doğru ama o yalnızlığın içinde Allah'ın yanında olması diye bir şey vardı. Allah'ın varlığını hissedebilmek için bazen yalnız kalman gerekirdi. Bu yaşanarak hissedilen bir şeydi. Bunu nasıl anlatırdın ki?

Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her an can verme zamanıdır. Her an canından bir miktar yokluğa gitmektedir. Ve ömrü tükenmektedir. Senin ömrün bir altın torbaya benzer. Geceyle gündüz de altınları sayan iki kişidir. O iki kişi ömür torbasındaki altınları bilmeden anlamadan sayar dururlar ve yokluğa atarlar. Sonunda ömür torbası boşalır, hayatın anlamı ve nuru kalmaz. Nihayetinde dünya işi de böyledir. İşlerin bitmeden bırakıp gidersin. Dünyadaki işlerin yarım ve ekmeğin de pişmemiş olarak kalır. Mezar yapmak ne taşladır, ne tahtayla, ne de keçeyledir. Lekesiz bir gönülde, kendi iç temizlik aleminde, kendine bir mezar kazman ve Allah'ın zatı büyük varlığı önünde, kendi benliğini, küçük varlığını defnetmen, yok etmen gerekir. Allah yolunda toprak olarak, gama gömülmeden, aşkının mecnunu, güzelliğinin meftunu olman gerektir ki, nefsin onun manevi nefesinden feyz alsın, yardımlar görsün.

0: Merhaba sevgili arkadaşlar. Geçen bölümde Peygamberimizin gençlik yıllarına konuk olmuş, onun ticaret hayatından ve Mekkelilerin ona neden el-emin yani güvenilir insan dediğinden bahsetmiştik. Peygamberimiz yalnızca işlerinde dürüst ve güvenilir biri değildi. Haksızlık karşısında da doğru olanın yanında duruyordu. Bugün sizi Efendimizin gençlik yıllarında ortaya çıkan önemli bir iyilik ve dayanışma hareketiyle tanıştıracağım. Haksızlığa uğrayanların yanında olmak için kurulan bu hareketin adı Hılful Fudul, yani Erdemliler İttifakı'ydı. Hazırsan başlayalım. O yıllarda Mekke'de hayat her zaman huzur içinde değildi. İnsanlar ve kabileler arasında çıkan anlaşmazlıklar bazen büyüyor, çatışmalara dönüşüyordu. Bu durum hem ticareti hem günlük hayatı olumsuz etkiliyor, insanların kendilerini güvende hissetmelerini zorlaştırıyordu. Üstelik haksızlığa uğrayan herkes hakkını kolayca alabiliyor değildi. Aslında Araplar toplumdaki çatışmaları azaltmak için daha önce de bazı tedbirler almışlardı. Yılın dört ayını yani Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarını savaşmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylar kabul etmişlerdi. Fakat bazen bu aylarda bile savaşlar çıkıyordu. Bu savaşlara Ficar Savaşları deniliyordu. Peygamberimiz de henüz 20 yaşındayken böyle bir savaşın başladığına şahit oldu. Kabileler arasındaki anlaşmazlık büyümüş, savaş çıkmıştı. O da amcalarıyla birlikte bu savaşa katıldı. Fakat savaşın içinde eline silah alıp savaşmak yerine düşman tarafından atılan okları topluyor ve amcalarına veriyordu. Bir yandan da onların eşyalarını koruyordu. Ficar savaşları devam ettikçe Mekke'deki huzursuzluk da arttı. Mekke'ye ticaret veya hac için başka yerlerden gelen insanlar da zaman zaman haksızlığa uğruyordu. Özellikle kendisini savunacak güçlü bir desteği olmayan insanların canı, malı ve onuru yeterince güvende değildi. İşte böyle bir ortamda Mekke'de haksızlığa uğrayan insanların yanında olmak için bir araya gelme düşüncesi ortaya çıktı. Bazı insanlar artık kimsenin haksızlığa uğramasına seyirci kalmamak gerektiğini düşündüler. Bunun için bir araya geldiler ve adaleti korumak, haksızlığa uğrayanların hakkını almak üzere bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşmaya Peygamberimiz de katıldı. İttifakın kurulmasının hemen ardından ilk işlerini de yaptılar. Yemen'den Mekke'ye gelen bir tüccar haksızlığa uğramıştı. Hakkını almak için başvurduğu halde istediğini elde edememişti. Hılful Fudul'e katılanlar bu haksızlığın karşısında durdu. Bir araya gelip Yemenli tüccarın hakkını alarak kendisine teslim ettiler. Artık Mekke'de haksızlığa uğrayan biri hakkını almak için Hılful Fudul'e başvurabilecekti. Bu birliktelik Mekke'de adalet ve güvenliğin sağlanması için önemli bir görev üstlendi. Kim haksızlığa uğrarsa uğrasın, onun hakkını aramak için harekete geçiyorlardı. Aradan yıllar geçti. Peygamberimiz İslam'ın gelişiyle birlikte bu günleri hatırladığında Hılful Fudul'e katılmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hatta İslam döneminde böyle bir toplantıya yeniden çağrılsa yine katılacağını söyledi. Sevgili arkadaşım, düşününce bu olayın Peygamberimizin gençlik yılları için ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Daha peygamber olmadan önce de haksızlığa uğrayan insanların yanında yer almış, adalet için yapılan bir birlikteliğin içinde bulunmuştu. Peki, yıllar sonra Mekke'de çok daha büyük ve önemli bir mesele ortaya çıktığında insanlar yine onun etrafında toplanacak mı? Bunu da bir sonraki bölümde birlikte göreceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

0: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana? Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
4: Yo, hayır, ondan değil.
3: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor? Ha? Neden?
4: Tamam tamam, savaşacağım.
3: Ha, şöyle...
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
4: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
1: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
5: Önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de: duyana, dinleyene.

Yöneticiler çok ihtiyatlı ve uyanık olmalıdır. Onların ihmalkarlığının cezasını daima başkaları çeker. Bir ülkenin güvenliği iki şeyden ibarettir. Biri kanun, diğeri ihtiyat. Bunlar esas tedbirlerdir. Yöneticiliğin ilk alfabesi bu iki şeydir. İhtiyatlı olan yönetici ülkesini korur, düşmanlarına boyun eğdirir ve alacağı tedbirlerle onları düşmanca hareket edemeyecek hale getirir. Ülkesi için doğru kanun koyan yönetici, ülkesini düzene sokmanın ve güvenliği sağlamanın ilk adımını atmış olur.

0: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
1: İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru.

Çeşmi ibretle nazar kıl, kudreti yezdanı gör. Zahir olmuş her varakta, sanatı sübhanı gör. Katreyi derya eden, deryayı bi payanı gör. Zerreyi hurşid eden, hurşidi âli şanı gör. Rabtı kalbeyle tarikat pirine, ol rubera. Kalmasın ayine-i dilde, gubar-ı iştiba. Kâbe-i maksuda daim eyle tevcih-i nigah. Semme vechullahı seyret, şeş cihette onu gör. Hane-i kalbin rızaya eyleyip beytül hazen, aşk ile Yakub'u vakt ol, kes ümidin gayrıdan, eylesin memlu meşam-ı canı, buy-i pirehen, tahtgâh-ı mısr-ı dilde Yusuf-ı Kenan'ı gör.

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Necesi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel beyitlerin sahibi Neccarzade Rıza Efendi'den bahsedeceğiz. Onun geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Osmanlı dini tasavvufi hayat ve edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan alim, şair, musiki şinas ve Hattat Neccarzade Mustafa Efendi, 1679'da bugün Giresun'a bağlı olan Şebin Karahisar'da doğmuştur. Ailesinin Üsküdar'a yerleşmesiyle tahsil hayatına Üsküdar'da başlamış ve Beşiktaş Sinan Paşa Medresesi'nde devam etmiştir. Devrinin önde gelen alimlerinden iyi bir medrese tahsili görmüştür. Neccarzade Rıza Efendi, bu yıllarda Celveti-i Şeyhi Mustafa Fenayi Efendi'ye intisap ederek sülukunu tamamlamış, Fenayi Efendi ona halifelik icazetini vermiştir. İlmi kifayeti yanında sesi ve kıraati de güzel olduğu için Beşiktaş Sinan Paşa Camii imam ve vaizliğini yapmış, bu vazife esnasında caminin yanında bulunan Sinan Paşa tekkesini tamir ettirerek tekkenin postnişini olmuştur. Ayrıca Hekimoğlu Ali Paşa'nın 1734'te Cerrahpaşa'da yaptırdığı kendi ismiyle anılan camide de vaizlik yapmıştır. Şeyh Rıza Efendi, Neccarzade Tekkesi adıyla anılacak Sinan Paşa Tekkesi'nde 30 yıl boyunca hem nakşibendiliğin hem de celvetiliğin adab ve usulüne göre irşat faaliyetlerinde bulunmuştur. Beşiktaş Mevlevi Hanesi Şeyhi Mehmet Memiş Efendi'den mesnevi okuyup mesnevi hanlık icazeti aldığı için postnişin olduktan sonra da tekkede mesnevi okutmuştur.

Lebin vasfında sultanım, dehan, aşık, zeban, aşık. Sana ey mihri tabanım, zemin aşık, zaman aşık. Vücud-u aleme bâis vücudun olduğu zahir, minel evvel ilel ahir, sana kevn-ü mekan aşık. Eğer mahfi, eğer peyda, vüker akil, eğer şeyda, senin şevkin ile cana nihan aşık, ayan aşık. Usul-i sufiyan ile budur ayin-i etvarı, döner çarhı tahayyürde, eder devri revan aşık. Gören aşık, cemali ba kemalin, görmeyen aşık. O gül ruhsara billahi, hüdavendi cihan aşık. Ey ya sultan-ı mahbuban, buyur erbabı aşk içre. Desinler İbn-i Necar'a, budur İbn-i filan aşık.

Neccarzade Rıza Efendi'nin hayatı ve menakıbıyla ilgili hazırlanmış en önemli eser, müritlerinden Ömer Nüset Efendi'nin yazdığı Menkıbetül Evliyaiye fi Ahvali Rızaiye'dir. Neccarzade'nin birçok naat ve tasavvufi gazeli muhtevi divanı dışında, Er-Risale fi Beyanil İtikad vel Amel vel Ahlak Tercemeyi Muhtasarul Velaye adlı risaleleriyle 7 kasideden oluşan 265 beyitlik bir mecmua olan Hac Namesi mevcuttur. Naatlerinde açığa çıkan vecd ve cezbe hali, şiirdeki maharetini en üst seviyelere çıkarmaktadır. Şiirlerinin bir kısmının bestelenmiş olması, bunların asırlarca cami ve tekkelerde okunması, hem bestekarların hem de halkın ona teveccühünü göstermesi bakımından ayrıca zikredilmelidir. Neccarzade Rıza Efendi, 7 Şubat 1746 tarihinde vefat etmiş ve Beşiktaş'taki tekkesinin haziresine defnedilmiştir. Vefatına "Rıza göçtü cihandan" ibaresi tarih düşürülmüş, kabrinin üzerine daha sonra bir türbe inşa edilmiştir. Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri, vakit ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri Neccarzade Rıza Efendi'nin bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.

toplumları yönetmek halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

0: başarılar da üstünlükler de hep hak tarafından ihsan edilir. Halden hale dönüş de yine haktan gelir. Cenab-ı Hak şüphelere düşenlere de gerçek iman sahiplerine de zaman zaman nöbetle bu gücü kuvveti verir. Ey varlığa ikbale erişen kişi, aklını başına al da bu gelen kudretin kuvvetin eğreti olduğunu bil. Zenginliğe bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın. Sıran gelince gideceksin. Yerine başkası gelecek. Hak yolunda yürüyen kişinin uyanık olması gerekir. Çünkü yol görünüşte dümdüz ve güzeldir. Görünüşe kapılmamalıdır. Hikmeti hakim olan, arif olandan iste ki onun feyziyle sen de gerçeği gören kişi olasın. Zamanı gelince hikmet arayan kişi hikmet kaynağı olur da artık sebeplere başvurmaktan kurtulur.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Halil Necipoğlu'ndan "Ey Allah'ım affedersin" parçasını sizlerden istiyorum. İstanbul Esenyurt'tan selamlarımı gönderiyorum. Tüm Tokatlı kardeşlerime. Eyvallah.

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyenleri. Ben Esra. Cengiz Özkan'dan Öfkel isimli Ezgi'yi mümkünse çalarsanız çok sevinirim. Bu Ezgi'ye çok kıymet verdiğim canı özüm armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar.

Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Ben Kocaeli'den Özlem. Çok sevdiğim eşim için Kuşlar İlahisi'ni çalarsanız memnun olurum. Rabbim bizleri umduklarımıza nail eylesin inşallah. Teşekkürler, iyi akşamlar.

Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum. Ben Büşra. Grup Genç'ten gurbet ezgisini çok özlediğim sevdiklerim için istiyorum. Herkese iyi dinlemeler.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum. Ben Büşra. Sedat Anar'dan Seyyah-ı Avare eserini istiyorum. Çok sevdiğim canım yeğenim Mahir için istiyorum bu eseri. Herkese iyi dinlemeler.

Selamun aleyküm. Ben Kilis'ten Oğuz. Sıradaki parça eşim Sıdık Hatun, kızım Özgen, oğlum Muhammed Eray'a gelsin. Hepimiz ailece Diyanet Radyo dinliyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. Biz de sizi dinliyoruz.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı geceler. Sıradaki parçanın Mehmet Eminay'dan Beyaz Dilekçi olmasını istiyorum. Evet, bu parça tüm Gazze ve Doğu Türkistan'daki mazlumlara gelsin. Özellikle Mehmet abime, Ahmet Fuat'a, Faruk abime ve Nurullah abime gelsin. Teşekkür ederim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Ver şunları. Ver dedim sana.
2: Bırak ne olur. Sen de biliyorsun onlar benim alın terim.
1: Hiçbir şey alamazsın yanına. Onlar Mekke'nin ve Mekke'de kalacak abi.
3: Kim o?
4: Aç kapıyı, benim.
3: Ne oldu, bir şey mi oldu?
4: İçeri gir, kapat kapıyı, kapat. Çabuk ol, hemen hazırlan, gidiyoruz.
3: Ne oluyor, ne oluyor Allah aşkına, ne bu telaş?
4: Hemen gitmemiz lazım.
3: Nereye, neden?
4: Artık burada kalamayız, Medine'ye gidiyoruz. Çabuk ol, hadi.
3: Tamam tamam, sakin ol. Ne alacağız yanımıza?
4: Yol için yiyecek alman yeterli.
3: Tamam tamam.
4: Kırbalar nerede, ben de suları doldurayım.
3: Duvarda asılı.
1: Açın, açın kapıyı.
4: Korkma korkma.
1: Açın dedim.
4: Ben konuşurum
1: kapıyı onunla. Açın.
4: Sen bir an önce hazırlanmaya bak.
1: Açın dedim size.
4: Evet, ne var, ne istiyorsunuz?
1: Siz de mi kaçıyorsunuz?
4: Evet, gidiyoruz.
1: Yalnız öyle her şeyi alıp gidemezsiniz. Burada olan burada kalacak.
4: Hiçbir şeyde gözümüz yok.
1: Artık bu ev ve içindekiler bize ait. Defolun gidin buradan.
4: Gideceğiz. Ama şunu unutma ki bir gün geri döneceğiz.
1: Açlıktan ölmezseniz dönersiniz.
3: Döneceğiz elbet. Biz bu evi kendi ellerimizle yaptık. Taşlarını kendimiz taşıdık. Duvarlarını kendimiz sıvadık.
1: Amma uzattınız ha. Çıkın gidin hadi.
4: Eğer döneceğime inanmasaydım bu evi yıkar öyle giderdim.
5: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret eden bazı sahabiler fakir düşmüşlerdi. Bu sahabiler dertlerini anlatmak için Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Dertleri, nasıl geçinecekleri, fakirliklerinin ne zaman biteceği ve ne zaman eski varlıklarına geri kavuşabilecekleri değildi. Onlar daha başka şeylerden muzdariplerdi. Allah'ın Resulüne başka şeylerden dolayı gelmişlerdi. Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve anlatmaya başladılar.
4: Ya Resulallah, eskisi kadar varlıklı değilim, fakir düştüm. Lakin fakir olmak beni üzmüyor, hiç ağrıma gitmiyor. Ancak imrendiğim başka bir şey var.
6: Evet ey Allah'ın Resulü, başka bir şey için geldik. Derdimiz mal, mülk, altın ya da gümüş değil.
4: Varlıkla yapılan ibadetlerin hazzından ve sevabından mahrum kaldık ey Allah'ın Resulü.
6: Varlıklı olanlarımız hak yolda harcama yapabiliyor. İnsanlara yardım edebiliyorlar.
4: Lakin biz yapamıyoruz ya Resulallah. Onlar infak ettikleriyle cennetin en yüksek derecelerine talipler.
6: Evet, bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar.
4: Fazla malları olduğu için de hac ve umre de yapabiliyorlar.
6: Cihad edebiliyor ve sadaka da verebiliyorlar. Bizimse sadaka verebilecek malımız yok.
4: İşte bizi üzen şey bu ya Resulallah. Bu ibadet.

0: iyiliklerden mahrum kalmak.
1: Kutlu Nebi sahabileri dinledi ve onlara tebessüm ettikten sonra size bir şey haber vereyim mi dedi.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü söyle. Gönlümüzün huzuru senin güzel sözlerinde gizli.
1: Allah'ın Resulü dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz dedi ve sözlerine ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler diye devam etti.
0: Bizi ibadette bu derece öne geçirecek tesbihler nelerdir ya Resulallah?
1: Nurlu Nebi merak içindeki sahabilere baktı ve her namazın peşinden 33 kez tesbih, Sübhanallah, 33 kez tahmid, elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber demenizdir dedi.
2: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Gönlümüzdeki sıkıntıyı giderdin, bizi çok sevindirdin.
1: Fakir sahabiler tertemiz gönülleriyle ibadet hususunda varlıklı olanlara gıpta etmiş ve hem kendileri hem de onlar için Peygamber Efendimiz'den zikirler öğrenmişlerdi. Bu sahabiler ne Mekke'de geride bıraktıkları malları için dertlendiler ne de zenginlerin mallarına göz diktiler. Yüce Allah'ın lütfuyla ibadetlerini bereketlendirecek tesbihleri öğrendiler ve herkesin de öğrenmesine vesile oldular.

0: 9 yıl. Tam 9 yıl oldu.
1: Ama hala daha dünmüş gibi geliyor bana.
0: Yuvasından taşlanarak kovulan kuşlar gibiydik. Ağlamamak için dönüp son kez bakamamıştım bile.
1: Geri döneceğiz demiştim sana. Bak şimdi yeniden evimizdeyiz işte. Yine güzel Mekke'deyiz. Yine Kabe'nin yanı başındayız.
0: Çok şükür, çok şükür.
1: Elhamdülillah.
0: Yalnız duvarlar biraz çatlamış gibi.
1: Baksana, aynı ellerimiz gibi olmuşlar.
0: Ellerimizle yaptığımız duvarlar ellerimiz gibi çatlamışlar. Ne garip değil mi?
1: Bilmem, öyle mi? Belki ellerimiz de duvarlarımızla aynı topraktandır.

0: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni taşıyacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
1: Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
3: Yo, hayır, ondan değil.
1: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor? Ha? Neden?
3: Tamam tamam, savaşacağım.
1: Ha, şöyle...
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
3: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Basıt. Kulların rızıklarını ve kalplerini açan, genişleten, ferahlatan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Şu alemde dengeyi en mükemmel şekilde sağlayan Rabbimizin birbirini tamamlayan esmalarından birini tanıyacağız bugün. Rabbimiz ferasetimizi artırsın, şükreden kullarından eylesin bizi. Kelime anlamı yaymak, genişletmek, uzatmak olan bast kökünden türeyen basıt esması, rızkı bereketli kılan, lütuf ve keremini esirgemeyen, ruhları bedenlerine yayan anlamına gelir. Allah'ın basıt oluşu hem kulların rızkını genişletmesinde hem de ilmi ve bedeni imkanlarını artırmasında kendini gösterir. Yani hem maddi hem manevi ikramdır. Ama nasıl? Bunun üzerine biraz düşünelim. Nimetler kulun üzerinde kendini türlü türlü gösterir. İnsan zanneder ki yalnız elinin uzanabildiği varlıklar nimettir. Oysa dokunamadığımız bulutlar, günümüzü güzelleştiren güneş, kokusuna hayran olduğumuz yağmur nimet değil midir? Hangisinin yokluğu bizi aciz bırakmaz? Yalnız gözümüzün gördüğünü mü nimet sayalım? Ya göremediklerimiz? Bizim için bir yerlerde çalışan, hiç tanımadığımız insanlarla bize ulaştırılan teknoloji, ayağımıza kadar getirilen nimetler şükür sebebi değil midir? Ya aklımız, kalbimiz, duygularımız? Neyi saymaya yetişebiliriz ki? Bütün bu alışa geldiklerimizin ne büyük nimet olduğunu sadece yokluğunda anlayabiliriz. Allah'ın kabıd esması tecelli ettiğinde, sıkıştığımızda "Ya Rabbi, verirsen şükredenlerden olacağım" deriz içimizden. Rabbimizin basıt esmasına sığınırız. Ferahlığın, normal saydığımız nimetlerin varlığının bizi ne kadar tamamladığını o zaman anlarız. Gördüğümüz, göremediğimiz her nimet için şükretmeye niyet etsek, başımızı secdeden kaldıramazdık. Ama alışmışız az düşünmeye, nimeti normal görmeye, varlığı devamlı zannetmeye. Bu yüzden darlığa ihtiyacımız var belki de, hatırlamak için. Nimetin asıl sahibi kim? Nereden başladık yola? Ne kadar ilerideyiz aslında? Rabbimiz bizi darda bırakmasın. Allah'ın bazı esmaları vardır ki, kuşun iki kanadı gibidir. Birbirini tamamlar. Nasıl daralma ve genişleme, sıkılma ve ferahlama birlikte gelir, kabıt ve basıt esmaları da birlikte tecelli eder varlık üzerinde. Bu yüzden Rabbini hakkıyla tanıyan kullar, her darlığın ardından bir ferahlık geleceğini, her nimetin bir sıkıntıya gebe olabileceğini bilirler. Bildikleri için sükunetlidirler. Rablerine tevekkülü elden bırakmazlar. Allah'ın esmaları arasında bir ahenk, bir denge vardır. Gece ile gündüzün dengesi gibi. Kula yakışan bu dengeyi keşfetmek ve ayak uydurmaktır. Kendinde ortaya çıkan dengesizlikleri denge haline dönüştürebilmektir. Bir konuda tereddüde düştüğünde, "Rabbim hiçbir şeyi boşuna yaratmaz. Hiçbir olayda beni başıboş bırakmaz. Burada ne var? Aslında ne oluyor?" diye düşünebilmelidir. Rabbimiz nefsini kemale erdirenlerden eylesin bizi. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsanın kalbi değişkendir. Bazen öyle aşkla ibadet eder, kalbine düşen ilhamla Rabbine kendini öyle yakın hisseder ki, aldığı lezzetle ömür boyu devam edeceğini sanır. Bazen de nefsi öne geçer, bir yolunu bulup insanı dünyalığa daldırır, bulunduğu noktadan uzaklaştırır. Zamanla insan ruhunun daraldığını, iyi hissetmediğini fark eder. Bana ne oldu ki bu hale geldim diye düşünmeye başlar. Aslında bu hissettiği nefsiyle mücadelesidir. Kimi zaman nefis galip gelir kalbinde, istediğini yaptırır. İyi yaptığını sanır ama içi rahat değildir. Kimi zaman kul nefsine galip gelir, Rabbin rızası hangi yol üzere ise onu tutar, kalbi ferahlar. Tatlı uykusunu böler mesela, herkes uykudayken huzuru ilahiye durur. Nefsi huzursuz ama kalbi tatmin olur. Doğruyu yaptığını bilmenin verdiği lezzeti hisseder bütün varlığıyla. Bizdeki bu gelgitlerin, kabz ve bast hallerinin Rabbimizin esmalarının tecellisi olduğunu bilmemiz gerekir. Nasıl ki rızkımızda dara düştüğümüzde Rabbimize el açıyoruz, manevi darlığa düştüğümüzde de, kötü hissettiğimizde de Rabbin yardımını dilememiz gerekir. Kalplerin üzerinden ağırlığı alacak ondan başka kim vardır ki? Şu dünyada Rabbimizden başka kim bize kalıcı olarak iyi hissettirebilir? Dilediğimiz kadar gezelim, en güzel yemekleri yiyelim, en büyük işleri yapalım, dolu dolu para kazanalım. İçimizde bizi sıkan, daraltan bir his varsa geçer mi? Nereye gidersek gidelim, bizimle birlikte gelecek olan duygularımızdan kaçabilir miyiz? Mümkün değil. Bu yüzden Rabbimizin, "Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur" buyurduğunu hep hatırlarız. Kalbimizin her atışında gelir aklımıza, her darlığın ortasında dilimiz "Ya Rab" deyiverir. Ancak onun zikri ferahlatır bizi. Zikrettikçe zihnimize kazırız, "Evet, benim bir Rabbim var, burada, her an benimle, her halimden haberdar. Halim ona açık, beni bırakmaz. Bırakma Rabbim, halimi hayra çevir" deriz aslında. Ne dediğimizi, içimizden ne geçtiğini en iyi o bilir. Bizi maddi manevi iyilikten mahrum etmesin Rabbimiz. Biliriz ki hidayet de yakınlık da Allah'tandır. Biz dileriz, niyet ederiz, Rabbimiz yolumuzu açar. O yüzden bütün hallerimizde niyetimizi hep temiz, hep sağlam tutmaya gayret ederiz. Kim bizim içimizi ferahlatır, önümüze kapılar açarsa, Rabbin izniyle açmıştır deriz. Kim bir güzel söz söyler, gönlümüzü rahatlatır, Rabbim söyletti, bana duyurdu deriz. Kul ile Rabbin arasında kimse yoktur. Eğer bir engel varsa, dünyalığın içinden kendi ellerimizle seçip koymuşuzdur. Rabbimiz bizi affetsin. Bütün engelleri kaldıracak olan da yine bizim korkumuz ve niyetimizdir. Allah'tan uzak kalmaktan korkmak nasıl da yakışır mümine? Rabbimiz bizi hoşnutluğunu kazanacak işlerle meşgul etsin. Bir kuluna bir hayır dokunacaksa Rabbimiz bizi vesile kılsın. Bizim elimiz dokunsun ki biz de merhamete nail olalım inşallah. Hayrın anahtarları eylesin bizi Rabbimiz. Darlıkların içinden kullarını çıkaran, felaha eriştiren Ya Basit. Bizi kendimizi kaybettiğimiz karanlıklardan yeniden doğur. Herkesin ümidini kestiği anlarda bile, biz kendimizden ümidimizi kestiğimiz zamanlarda bile bizi bırakmazsın biliriz. Sana inandık, sana güvendik, kalbimizi sana açtık. Sen muhabbetinle doldur, seni anmakla huzur bulanlardan eyle bizi. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her gün saat 10.30'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Allah'ın rızasına uymayan, aykırı olan şeylerden kaçınmanın huzuru. Allah'a itaat etmek ve O'nun koyduğu kurallara bağlı ve saygılı olmak iki şeyi gerektirir. Allah'ın emrettiklerini yapmak ve Allah'ın yasakladıklarından uzak durmak. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet eden müminin nefsi temizlenmiş, kalbi rahatlamış, ruhu yücelmiş olur. Buna karşılık Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, O'nun koyduğu yasakları çiğneyen kişinin nefsi kirlenir, kalbi ve iç dünyası huzurunu kaybeder, ruhu alçalır. Günah ve haram deyince insanların birçoğunun aklına bunların ahiretteki zararları gelir. Tövbe edilmemiş olan günahlar, şayet Allah tarafından affedilmezse, bu günahları işleyenler ahirette günahlarının cezasını çekerler. Bu doğrudur. Ancak iş sadece bununla sınırlı değildir. Günahları işlemenin, kuralları çiğnemenin zararı yalnızca ahirette görülmekle kalmaz. Daha bu dünyadayken bile insanı kötü durumlara sokar. Günahın en büyük zararı insanın kalbini kirletmesi ve başka günahlara kapı açmasıdır. Mümin için öncelikli olan günah işlememektir. Ancak insan dediğimiz varlık bir melek olmadığı için masum değildir. Her an şeytanın vesvesesine kulak verebilir, nefsinin arzularının peşine düşebilir. Öyleyse günah işlememek için sonuna kadar direnen, sabreden mümin şayet nefsine uyarak günah işlemişse, bu defa da bir an önce bu günahın vebalinden kurtulmak için tövbe etmeli, günahın yol açtığı kötü durumları ortadan kaldırmaya çalışmalı ve kendini ıslah etmenin gayreti içerisinde olmalıdır. Günahların tehlikeli sonuçlarını bil. Günah demek Allah'ın bir yasağını çiğnemek ya da O'nun bir emrini terk etmek demektir. Mesela içki içmek, kumar oynamak, faiz yemek, zina etmek Allah'ın bir yasağını çiğnemektir. Namaz kılmamak, oruç tutmamak, zekat vermemek, Allah'ın bedenimizde örtülmesini emrettiği yerleri örtmemek gibi fiillerse Allah'ın emrini terk etmektir. Günah deyip geçmemek lazım. İşlediğimiz günahın Rabbimiz Allah'tan başlayarak kainattaki her bir varlıkta bazı karşılıkları, yansımaları söz konusu oluyor. Bunlara kısaca bakalım. 1. Günah işlediğimizde Rabbimizin öfkesini üzerimize çekmiş oluyoruz. Zira günah işlemek, Allah'a muhalefet etmek, isyan etmek demektir. Allah ise kendisine isyan edilmesinden hoşlanmaz, muhalefet edilmesini istemez. Fatiha suresinde, kendilerine gazap edilenlerden olmamak için her gün dua ediyoruz ya, işte bunun bir anlamı da gazabı üzerimize çekecek fiillerden uzak durmayı talep etmek demektir. 2. Günah işlediğinizde şeytanı sevindirmiş oluyorsunuz. Şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Onun tek derdi, görevi insanı yoldan saptırmak, kendisinin yaptığı gibi insanı da Rabbine isyan ettirmektir. Günah işlediğinizde şeytanın yolunu takip ettiğiniz ve Rabbinizle aranız açıldığı için şeytanı sevindirmiş oluyorsunuz. 3. Günah işlediğinizde cehenneme yaklaşmış oluyorsunuz. Cehennem, iman etmeyenlerin veya iman ettiği halde günahları sevaplarından çok olanların gideceği bir azap yurdudur. İşlediğimiz her günah bizi cehenneme biraz daha yaklaştırır. Adeta her bir günah cehenneme doğru bir adım atmak anlamına gelir. 4. Günah işlediğinizde cennetten uzaklaşmış oluyorsunuz. Cennet ve cehennem birbirine zıt iki kutuptur. Birine yaklaşmak zorunlu olarak diğerinden uzaklaşmak anlamına gelir. Siz Allah'a karşı gelerek günah işlediğinizde cehenneme bir adım atmış, aynı anda cennetten de bir adım uzaklaşmış oluyorsunuz. 5. Günah işlediğinizde yazıcı meleklere rahatsızlık vermiş oluyorsunuz. Kur'an'da belirtildiğine göre melekler, müminlerin merhamete nail olması, kötülükten uzak kalması için Allah'a dua ederler. Hal böyleyken kul günah işlediğinde o merhametten mahrum kalacağı, kötülüğe adım atmış olacağı için melekler bundan rahatsızlık duyar. Bir kimsenin içki, kumar, zina gibi kötü amellerine melekleri şahit kılması onlara sıkıntı verir. 6. Günah işlediğinizde Allah Resulünü üzmüş oluyorsunuz.
Hayattayken ümmetinin zorluk ve sıkıntıya uğraması kendisine zor gelen Allah Resulü, ümmetinin günah işlemesinden elbette hoşlanmaz. 7. Günah işlediğinizde kalbinizi karartıyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde, işlenen her bir günah sebebiyle kulun kalbine bir nokta konulduğu, kul günah işlemeye devam ettikçe kalbinde kararmaya devam ettiğini, nihayet kalbin kömür gibi olacağını belirtir. Kalbin kararması demek, kişinin aklının doğru düşünmekten, kalbinin duygularını doğru kullanmaktan uzaklaşması anlamına gelir. Günaha dadanan insan gerçekleri göremez, muhakemesi ortadan kalkar, faydalı ve zararlıyı ayıramaz hale gelir, hissizleşir, duygusuzlaşır. 8. Günah işlediğinizde organlarınızı aleyhinize şahit tutuyorsunuz. Pek çok ayette kıyamet gününde kişinin organlarının kendisi hakkında şahitlik edeceği belirtilmektedir. Günah işleyenlerin organları tek tek işledikleri günahları anlatacaktır. 9. Günah işlediğinizde mekanı kendi aleyhinize şahit tutuyorsunuz. Bir ayette kıyamet günü yerin kendi haberlerini anlatacağı belirtilir. Yerin haberleri kişinin yeryüzünde işlediği fiillerdir. Günah işleyenler hakkında yeryüzü, benim üzerimde şu kötülükleri yaptı diyerek şahitlik edecektir. Bunlar dışında günahın zararlarına ilişkin daha pek çok şey sayılabilir. Ancak buradan şunu anlıyoruz ki, işlenen bir günah, alemlerin Rabbinden başlayarak şeytan, melek, peygamber, akrabalarımız, yeryüzü, kalbimiz, organlarımız gibi bütün bir varlık alemi üzerinde etkiler meydana getiriyor. Bütün bunların ötesinde günahların dünyada da bizlere zararı vardır. Nasıl ki Allah'ın farz kıldığı şeylerin tamamı insanlar için rahmetse ve bunları yapanlar ahiretten önce daha bu dünyada huzura kavuşursa, aynen bunun gibi Allah'ın haram kıldığı şeylerin tamamı da insanlar için felakettir. Bunlardan uzak duran ahiretten önce dünyasını kurtarır. Bu ifademizi bir parça açıklayalım. Rabbimiz bizi yaratıp başıboş kendi halimize bırakmış ve terk etmiş değildir. Tarih boyunca peygamberler aracılığıyla tüm insanlara dünya hayatında neleri yapıp nelerden uzak durmaları gerektiğini öğreten peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Tüm peygamberlerin ve kitapların gönderiliş amacı insanların dünya ve ahiret saadetini temin etmektir. Buna göre bir kimse yaratıcısının gösterdiği yolda onun elçilerinin öğrettiği şekilde bir hayat sürerse, sadece sonsuz ahiret yurdunda değil, geçici olan bu dünya hayatında da huzurlu ve mutlu bir hayat sürer. Buna karşılık bir kimse yaratıcısının talimatlarını çiğner, onları görmezden gelerek bir hayat yaşarsa, bu kişi sonsuz hayatta bedbaht olacağı gibi bu dünyada da bunun faturasını ödeyecektir. Kimileri dindeki farzların ve haramların, ibadetlerin bütün amacının ahiretteki kurtuluş olduğunu zannediyor. Onlara göre insan dine uygun yaşadığı takdirde cehennemden kurtulur, cennetlik olur. İyi güzel de bu dünya ne olacak? Dinin asıl hedefi ahiretten önce bu dünyada insanlara cennet hayatını tattırmak, bu dünyanın cehennem olmasını önlemektir. Şöyle bir haberlere bakın. Her gün işlenen cinayetler, tacizler, intiharlar, soygunlar, kumar ve içkinin dağıttığı aileler, uyuşturucunun perişan ettiği fertler, faizin perişan ettiği yuvalar. Şimdi din içkiyi, kumarı, zinayı, faizi, adam öldürmeyi, uyuşturucuyu haram kılarken bunun faydası yalnızca ahirete mi yönelik oluyor? Dinin emir ve yasaklarına uyan

0: kimsenin bedeni, aklı ve ruhu bu pis ve necis maddelerden kurtulmuş olmuyor mu? Dinin emrettiği namazı kılan, orucunu tutan, maddi durumu yerindeyse fakire zekat ve fitresini veren, hacca giden kimse bunun yararını sadece ahirette mi görecek? Daha bu dünyadayken bu ibadetler onun hayatını düzene sokmuyor mu? Ona dünyanın imtihan olduğunu, dünyaya hırsla bağlanmaması gerektiğini, müminlerle kardeş olmayı talim etmiyor mu? Bu dünyada hiç kimse Allah'ın buyruklarını görmezden gelerek, onları yok farz ederek, peygamberlerin talimatlarını dikkate almayarak kalıcı bir mutluluk elde edemez. İşte şimdi Allah ve Resulünün niçin bu kadar çok tövbe ve istiğfar üzerinde durup ısrar ettiğini daha iyi anlıyoruz. Çünkü bu zararlı etkileri ortadan kaldırmanın tek yolu Allah'tan bağışlanma dileyip ona dönüş yapmaktır. Duamız. Rabbimiz bizleri kendisinin koyduğu kurallara titizlikle riayet eden, böylece hem dünyada hem de ahirette mutlu olan kullarından eylesin. Bizleri nefsine uyarak haramları işleyen, ibadetleri terk eden ve bunun kötü sonuçlarını ahiretten önce dünyada görmek durumunda kalan bedbahtlardan olmaktan muhafaza eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Bir şehri tanımak yalnızca sokaklarında yürümek değildir. Taşına sinmiş tarihi, sokağında yaşayan kültürü, sofrasındaki bereketi, halkının dilindeki hatırayı ve gönlündeki emaneti dinlemektir.

dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan hayatının baharını ve kışını.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Burada bizim dinimize sayıp söven Muhammed taraftarlarının başka bir ülkede sahiplenilmesi bizim için büyük bir itibar kaybı.
2: İleriye yönelik de bir tehlike. Bu onların güçlenmesi demek.
3: Bizi rahat bırakmayacaklar.
4: Dertleri nedir? Mekke'de huzur vermediler. Yurdumuzu, evimizi, barkımızı bırakıp buraya geldik. Ardımızda gözü yaşlı analar babalar bıraktık. Ne istiyorlar bizden?
5: Bizi teslim etmelerini isteyecekler Ümmü Seleme.
6: Efendim, onlar bizim ülkemizden kaçan isyancılar.
1: Arabistan'da isyan mı var? Neden haberim olmadı?
3: Peki biz haksız yere birinin kanını mı döktük ki kan bedeli olarak iade edilelim?
1: Hayır, böyle bir şey yapmadılar.
3: Ey hükümdar, senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk.
1: Korkmayın, haksızlığa uğramayacaksınız. Yüce Tanrı'nın kullarına adaletsiz davranmaktan ona sığınırım. Şimdi yaklaş ve bana peygamberinin söylediklerini anlat.
0: 16. Bölüm.
7: Habeşistan Kralı Necaşi, ülkesine hicret eden Müslümanların sözcüsü Hazreti Cafer'i dikkatle dinliyor ve bu yeni dinin kendi mensup olduğu dinin devamı olduğunu düşünüyordu. Hristiyanlıkta müjdelenen son peygamber bu zat olabilir miydi? Necaşi, Hazreti Cafer'den ilahi kelamı dinlemek istemişti. Bu sırada Mekke müşriklerinin sözcüsü Amr ise elindeki son kozu kullanmak istedi.
6: Bunlar sadece bizim dinimizi değil, sizinkini de dillerine dolamışlar. İsa Mesih'in Tanrı olmadığını, sıradan bir insan olduğunu söylerler. Sizin onu Tanrı edinmekle sapkınlığa düştüğünüzü de.
7: Necaşi'nin ve yanındaki rahiplerin bakışları Hazreti Cafer'e çevrildi.
1: Bu husus

0: Sen ne diyeceksin Cafer?
1: Hazreti Cafer güzel sesiyle ağır ağır tane tane Meryem suresini okumaya başladı.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kitapta Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve onlarla arasında bir perde gelmişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım dedi. Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler. Ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz dediler. Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı. Ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da oluverir. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur.
1: Necaşi ve rahipleri büyük bir dikkatle dinliyorlardı. Hazreti Cafer susmasa saatlerce dinleyebilirlerdi.
0: Bu ne tatlı, ne güzel kelamdır Cafer. Bize bunlar çokça oku.
1: Hazreti Cafer Kehf suresinden de bir bölüm okudu. Necaşi'nin gözleri yaşardı. Kendini tutamayarak şöyle dedi.
0: Vallahi bu aynı kaynaktan fışkıran bir nurdur. İsa ve Musa'nın beslendiği kaynak.
3: Ama efendim.
0: Ey Amr, gidin artık buradan. Vallahi ne onları size teslim ederim ne de başlarına bir kötülük gelmesine müsaade ederim. Onlar bana sığınmışlar. Benim himayemdedirler. Sizler, ey Cafer'in arkadaşları. Yanından geldiğiniz zat büyük bir insandır. Onun özellikleri İncil'de yazar. Onu Meryem oğlu İsa da müjdelemişti. Vallahi o ülkemde olsaydı onu başıma tac ederdim. Sizler ülkemde her türlü tecavüzden ve saldırıdan korunmuş olarak yaşayacaksınız. Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Size kötülük eden helak olur. Kureyş elçilerinin getirdikleri hediyeleri atlarına geri yükleyin. Sana gelince Amr, beni hediyelerle kandıramayacağını bilmeliydin. Bu bir daha tekrarlanır.

0: varsa aramızdaki dostluğu kaybedersin.
1: Kureyş elçileri Necaşi'nin yanından suçlu suçlu ayrılırken, Müslümanlar rahatlık içinde yaşayacakları bir beldeye kavuşmanın heyecanı içindeydiler. Mekke müşrikleri gönderdikleri elçilerin eli boş dönmesine çok öfkelendiler. Üstelik müminler orada istedikleri gibi yaşama özgürlüğüne kavuşmuşlardı. Kendi aralarında bu durumu konuşuyorlardı.
2: Ey Amr, nasıl olur da bu işi başaramazsın? Necaşi seni severdi. Bir iki güzel sözle, şiirlerinden birkaçıyla ikna edemedin mi onu?
3: Cafer beni bastırdı. Okuduğu şeylerle büyüledi Necaşi'yi.
4: Saçmalama. Ne büyüsü, ne sihri. Biz onu insanları Muhammed'den uzak tutmak için söylüyoruz. Elime yüzüme bulaştırdım. Beceriksizin tekiyim demiyorsun da.
5: Ey Ebul Hakem, sana neden Ebu Cehil dediklerini anlıyorum. Her hareketinden cahillik akıyor.
4: Sen beceriksiz şair. Bana dil uzatmadan önceki kere düşün. Yoksa kılıcımla öğretirim sana saygılı olmayı.
2: Kesin tartışmayı. Sizinle mi uğraşacağız? Kendinize gelin. Muhammed dert olarak yeter bize. Asıl problemimiz bu. Buna odaklanın.
6: Ona ilahlarımıza dil uzatmamasını söyleyelim son kez. O bizim ilahlarımıza sövmesin, biz onunkine sövmeyelim. Hatta kabul ederse o bizimkileri kabul etsin, biz onunkini. Bir sürü tanrı içinde bir fazlası düzeni bozmaz.
2: Buna ikna edebilir miyiz onu?
6: Keyfi bilir. Bu son uzlaşma teklifimiz. Kabul etmezse daha sert tedbirlere başvururuz.
2: Deneyelim ve ne olacağını görelim.
1: Ebu Süfyan peygamberimizi ikna etmek ümidiyle yanına gelmişti.
2: Ey Muhammed, sana son bir teklifle geldik. Bunu kabul edersen aramızdaki akrabalık bağını koparmamış ve bu husumete son vermiş olacaksın.
1: Peygamberimiz bu teklifin aralarındaki husumeti bitireceğini düşünerek heyecanlanmıştı. Ancak Ebu Süfyan'ın teklifi akıl alır gibi değildi.
2: Gel biz senin dinine uyalım, sen de bizim dinimize uy. Bir sene sen bizim ilahlarımıza tap, bir sene de biz senin ilahına tapalım. Eğer senin getirdiğin bizimkilerden daha hayırlıysa, biz de sana bu konuda ortak olmuş ve ondan nasibimizi almış oluruz.
1: Peygamberimizin bir cevap vermesine fırsat kalmadan Kafirun suresi nazil oldu. Bu ayetlerde şöyle deniliyordu. De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Ben de sizin ibadet ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. İlahi hitabın sertleşmesi inkarcıları daha da kızdırmıştı. İman etmeyenleri azapla uyaran ayetlerin ard arda gelişi onların kinini arttırıyordu. Bu duruma bir son vermeye karar verdiler. Mekke müşriklerinin baskılarından kurtulmak isteyenlerden biri de Hazreti Ebu Bekir'di. Peygamberimizden izin alarak Habeşistan'a gitmek üzere yola çıktı. 5 gün sonra konakladığı mekanda kendisini tanıyan Ehabiş kabilesinin lideri, onun bu hareketinin yanlış olduğuna Hazreti Ebu Bekir'i ikna etmeye çalışıyordu.
7: Sen Ebu Bekir'sin, kavminin en şerefli, en asil insanısın. Cömertliğinle tanınırsın, herkese yardım edersin. Bu özelliklere sahipken neden yerini yurdunu terk etmek zorunda kalasın ki?
8: Durum bildiğin gibi değil. Esirlere ve fakirlere etmedikleri eziyet kalmadı. Resulullah'ın çektiklerine gelince ona dilim varmıyor. Bize de hayatı zindan ediyorlar. Habeşistan'da adil bir kral var. Bir grup arkadaşımız oraya sığındı. Ben de oraya

0: hicretten başka çare göremedim.
1: Olmaz öyle şey. Seni ben korumam altına alayım. Benim emanımı alırsan sana zarar veremezler. Memleketine dön.
0: Zaten memleketini terk edenler güvenliklerini sağlayan biri olmadıkça geri dönemezler. Ben artık birinin emanını almadan dönemem Mekke'ye.
1: Birlikte gidelim Mekke'ye. Ben seni koruyacağımı ilan ederim.
2: Kabile lideri İbni Dain'le yanında Hazreti Ebubekir olduğu halde Kabe'ye geldi. Kureyş liderleri ona hürmet ederdi. Onları selamladıktan sonra şöyle dedi.
1: Dün bizim diyarımıza eski bir dostum uğradı. Memleketini terk edip hicret etmekte olduğunu öğrendim. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü kabilesi içinde en zarif, en nazik, en cömert insan odur. Böyle bir insan nasıl olur da yurdunu terk etmek zorunda kalır?
3: Kimden bahsediyorsun?
1: Ebubekir'den. Nasıl olur da onu yurdunuzdan çıkmaya zorlarsınız?
3: Bizim kimseyi zorladığımız yok. Kendi kendine burayı terk etmiş.
1: Yaşama imkanı bırakmamışsınız ki. Siz yoksulu görüp gözeten, aciz ve düşkünlerin yükünü hafifleten, musibet zamanlarında halka yardımcı olan Ebubekir gibi bir adamı nasıl bu hale düşürürsünüz?
3: O bunu kendi seçti. Aramızdan zayıfları ayarttı, din değiştirdiler. Efendilerine isyan eden köleleri azat ederek benzerlerini yüreklendirdi. Tanrılarımıza dil uzattı. Bulduğu bela az bile.
1: Ben onu bunu bilmem. Kanınızdan olan birine sahip çıkmamak size yakışmaz. Ebubekir'in koruyuculuğunu üzerime alıyorum. Ey Mekke halkı! Şu andan itibaren Ebubekir'e eman veriyorum. Ehabiş kabilesi onun arkasındadır. Onu rahatsız eden bizi rahatsız etmiş olur. Ona dil uzatan bize dil uzatmış olur. Duyanlar duymayanlara bildirsin.
2: Hazreti Ebubekir bu eman sayesinde evine döndü. O ibadet etmekten büyük bir zevk alır, Kur'an okuduğu zaman tilavetini dinlemeye doyum olmazdı. O ayetleri okurken ağlar, dinleyenler de bu güzel ve içli okuyuşun tesiriyle mest olurlardı. Hazreti Ebubekir'in kendi evinin bahçesinde namaz kılıp Kur'an okuduğu bir köşesi vardı. Müşriklerin kadınları ve çocukları onun okuyuşunu dinlemek üzere bahçenin dışında toplanır olmuşlardı. Bu, müşriklerin harekete geçmesi için yeterli bir sebepti.

0: şu adamın icabına bakmak lazım. Köleler bitti. Şimdi de çoluk çocuğumuzu etkileyecek.
1: Ne oldu yine? Kimden bahsediyorsun?
0: Ebu Bekir'den tabii ki. Bahçesinde Muhammed'den öğrendiği kelimeleri fısıldarken... senin benim çocuklarımız, eşlerimiz onu dinlemek için üst üste yığılıyor. Hayran hayran onu dinliyorlar.
1: O büyük bir problem değil. Emanını kaldırtırız, olur biter.
0: Nasıl yapacaksın bunu? İbni dayınla onu himayesine aldığın herkese duyurmadı mı?
1: Evet, şimdi ona haber göndereceksin. İyi dinle beni.
2: Hoş geldin. Safalar getirdin.
3: Hoş bulduk Ebu Bekir.
2: Hayırdır, hangi rüzgar attı seni buralara İbni dayınla?
3: Pek hayır değil Ebu Bekir. Ebu Süfyan bana haber gönderdi. Biliyorsun ben senin dinine girmedim. Ama sana olan sevgim ve saygımdan zarar görmeni de istemedim. Bahçende bir takım şeyler okuyormuşsun. Kadınlar ve çocuklar seni dinlemek için toplanıyorlarmış. Ebu Süfyan ve arkadaşları senin ailelerini etkilediğini düşünüyorlar. Buna bir son vermeni istiyorlar.
2: Sen de bana verdiğin emandan dolayı zahmet çekiyorsun değil mi?
3: Sana bir zarar vermelerini istemem.
2: Ben de senin mağdur olmanı istemem. Emanını sana iade ediyorum İbni Dain'le. Bana koruyucu olarak Allah yeter. Ben onun himayesinden hoşnurdum. Birazdan müşriklerin yanına gider... artık senin benim koruyucum olmadığını ilan ederim.
4: Hazreti Ebu Bekir gibi itibarlı ve varlıklı insanlar bile... müşriklerin gazabından emin olamaz hale gelmişti. Zayıf Müslümanların yaşamları gittikçe zorlaşıyordu. Her tabakadan Müslümana hayatı dar etmek için yeni planlar yapılıyordu.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Açtın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esride Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrımısı.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Başarılar da üstünlükler de hep hak tarafından ihsan edilir. Halden hale dönüş de yine haktan gelir. Cenab-ı Hak şüphelere düşenlere de, gerçek iman sahiplerine de zaman zaman nöbetle bu gücü kuvveti verir. Ey varlığa ikbale erişen kişi, aklını başına al da bu gelen kudretin, kuvvetin eğreti olduğunu bil. Zenginliğe, bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın. Sıran gelince gideceksin, yerine başkası gelecek. Hak yolunda yürüyen kişinin uyanık olması gerekir. Çünkü yol görünüşte dümdüz ve güzeldir. Görünüşe kapılmamalıdır. Hikmeti hakim olan, arif olandan iste ki onun feyziyle sen de gerçeği gören kişi olasın. Zamanı gelince hikmet arayan kişi hikmet kaynağı olur da artık sebeplere başvurmaktan kurtulur.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhabalar Diyanet Radyo'nun kıymetli dostları. Din ve Hayat programından hepinize sevgiler, saygılar. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programı içerisinde bugün sanal